0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimizde. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam, evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih, gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dedi.

0: geldiğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda eski antlaşmada, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırılığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
1: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
0: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
1: evet.
0: Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar o zaman bu Hristiyanlardan. Evet, korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı. Söz oyunu yaptı. Teşbih yaptı. Mecaz var. Özdeyiş var. Bilmece var. Paradoks var. İroni var. Soruları kullandı. Alegorik veya mecazi eylemler var. Şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı. Ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yani iman ediyorsa bir kişi, hı hı, nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani bu yiyecek ve ekmeklerle, gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki, Size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
1: Evet,
0: yani
1: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak istiyorlar.
0: Yani bir şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
1: Evet.
0: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz, ederseniz
1: evet.
0: Yani evet, siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
1: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
0: Evet, tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de, yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde, uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
1: Evet,
0: ama bizim ilahiyatımızda, Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
1: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
0: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor. Ve şöyle diyor, bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi, İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor.
1: Evet.
0: Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi, bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür.
1: Evet.
0: Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
1: Evet, yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında, çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz.
0: Evet.
1: O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli. Çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz. Ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda. Çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var. Ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
0: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Pavlus İsa Mesih yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü. Ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahların için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
1: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük. Birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani evet. Bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
1: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım çünkü yani orada ne oldu, belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı, hangi durumda ve şartta ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarını 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani insan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok
0: evet.
1: uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16:33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu kutsal ruh evet. aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani
1: evet.
0: o halk, o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır.
0: Evet.
1: Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse,
0: evet,
1: İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim aslında.
0: Buyurun.
1: Yine bu sözleri söyledikten sonra... birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa, iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim, sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim, Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi, birçok cini kovdu, ölüyü diriltti, birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanım var iman. Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Yani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani evet. Az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin? Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi. Hı
0: hı. Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. Sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani hı hı. Bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Aynen. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerde içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Luka 6. Bölüm.
1: Şabat günü sorunu. Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları, şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi. Kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, İnsanoğlu şabat gününün de Rabbidir dedi. Bir başka şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle ferisiler, şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama, ''Ayağa kalk, öne çık.'' dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara, ''Size sorayım.'' dedi. ''Kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi?'' Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama, ''Elini uzat.'' dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapasağlam oluverdi. Onlarsa öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. İsa 12 elçisini seçiyor. O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfayoğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakuboğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yerişalim'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu. Mutlular ve mutsuzlar. İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler! Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler! Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler! Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize! Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar. Düşmanlarınızı sevin. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın.

0: siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzu kelebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl ''Kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım'' dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Ağaç ve meyvesi. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni ''Ya Rab, Ya Rab'' diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur.
1: Luka 7. Bölüm.
0: Yüzbaşının imanı. İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefernahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi. Ya Rab zahmet etme. Evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek, size şunu söyleyeyim, dedi. İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular. İsa bir dulun oğlunu diriltiyor. Bundan kısa bir süre sonra İsa, Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa, delikanlı dedi. Sana söylüyorum, kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı. İsa ve Vaftizci Yahya. Yahya'nın öğrencileri bütün bu olup bitenleri kendisine bildirdiler. Öğrencilerinden ikisini yanına çağıran Yahya, ''Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?'' diye sormaları için onları Rab'be gönderdi. Adamlar İsa'nın yanına gelince şöyle dediler, ''Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim?'' diye soruyor. Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruhlara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi, birçok körün gözünü açtı. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi. Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın gönderdiği haberciler gittikten sonra İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Şöyle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa şahane giysiler giyip bolluk içinde yaşayanlar kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size şunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Yahya'dan daha üstün olanı yoktur. Bununla birlikte Tanrı'nın egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Yahya tarafından vaftiz edilen halk, hatta vergi görevlileri bile bunu duyunca Tanrı'nın adil olduğunu doğruladılar. Oysa Yahya tarafından vaftiz edilmeye yanaşmayan ferisilerle kutsal yasa uzmanları, Tanrı'nın kendileriyle ilgili tasarısını reddettiler. İsa, bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim, bunlar neye benziyorlar dedi. Çarşı meydanında oturup birbirlerine, size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık ağlamadınız diye seslenen çocuklara benziyorlar. Vaftizci Yahya geldiği zaman oruç tutup şaraptan kaçındı, ona cinli diyorsunuz. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorsunuz ki, şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır. İsa ve günahkar kadın. Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da ferisinin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın ferisinin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan ferisi bunu görünce kendi kendine, ''Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı.'' dedi. Bunun üzerine İsa ferisiye, ''Simon'' dedi, ''Sana bir söyleyeceğim var.'' O da, ''Buyur öğretmenim.'' dedi. Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından, tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Simon, ''Sanırım kendisine daha çok bağışlanan.'' diye yanıtladı. İsa ona, ''Doğru söyledin.'' dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. ''Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadınsa ayaklarımı gözyaşlarıyla ısıtıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever.'' Sonra kadına, ''Günahların bağışlandı.'' dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, ''Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor.'' şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına, ''İmanın seni kurtardı. Esenlikle git.'' dedi.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresi

0: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam, evet, bir ahiret, sonsuz yaşam ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih, gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
1: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
0: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda Eski Antlaşma'da, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırılığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal, evet, kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
1: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da

0: görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet oldu yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani evet. Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar o zaman bu Hristiyanlardan. Evet, korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı. Söz oyunu yaptı. Teşbih yaptı. Mecaz var. Özdeyiş var. Bilmece var. Paradoks var. İroni var. Soruları kullandı. Alegorik veya mecazi eylemler var. Şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı. Ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yani iman ediyorsa bir kişi nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman yani bu yiyecek ve ekmeklerle gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
0: Evet,
1: yani
0: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak.
1: Yani bir
0: var.
1: Şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
0: Evet.
1: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz ederseniz yani evet siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
1: Evet tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
0: Evet,
1: ama bizim ilahiyatımızda Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
0: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
1: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor ve şöyle diyor. Bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor. Evet. Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ve ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür. Evet. Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
0: Evet. Yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında, çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz. Evet. O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli. Çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz. Ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda. Çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var. Ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
1: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Paulus İsa Mesih'e yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü. Ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahları için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
0: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük, birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yohanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım çünkü yani orada ne oldu, belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı, hangi durumda ve şartta, ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var, buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarını 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani İnsan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok evet. uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16.33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlıklar imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu kutsal ruh evet. aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani evet. o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Evet. Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse, evet, İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halkı işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet, aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim aslında. Buyurun. Yine bu sözleri söyledikten sonra birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Ölüyü diriltti. Birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanım var imanın. Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet, ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Hani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani evet. Az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin? Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi.
0: Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. Sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerde içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranta yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiydir. Vahiy gökten gelen bir vahiy, açınlamadır. Rab Yuhanna'ya sesleniyor ve neler olup bittiğini açıklıyor. Açınlıyor, yani açınlamadır. Şimdi Yuhanna bu kitabı, yani vahiy bölümünü, vahiy gören Yuhanna'dı ve kendisini şöyle tanıtıyor Yuhanna. Diyor ki,

0: uğruna zulüm ve Patnos denilen bir adada zindandaydı. Patnos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken, evet, Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl yedi kiliseye mektup yazmasıdır.
1: Peki bu yedi kilise hangileridir?
0: Evet, söyleyeyim, çok önemlidir. Aslında bu yedi kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu yedi kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyleyeyim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, Efes Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Her gün belki binlerce insan geziyor, hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı, Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir, İsmirna'dır. İzmir'in kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
1: Evet, aslında onu sormak istiyorum
0: ama
1: ben.
0: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Alahisar şehirdir. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikia, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
1: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede, o bölgenin özelliklerini nelerdir, hangi toplumlar yaşardı, o toplumlar neye inanırdı, bunu konuşursak belki gelen mesajı daha iyi anlayabiliriz.
0: Şimdi bölge sonrasında son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak, Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak, 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Ve tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstedikleri yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Ama belki soracaktın, bilmiyorum. Ama söyleyeyim size, Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler... Orada spor okulları vardı. Yunanların spor okulları vardı ve spor okulları biliyorsunuz kadın, kız, erkek sorun değil, çıplak olarak spor yaparlardı. Ve o gidenler varsa görecek ki o spor okullarının tam bitişinde dönemin en büyük havrası yapılmıştır Yahudiler için. Ve bu ama şudur, onların kültürünü yozlaştırmak. O inancı yok etmek ve ulusların, Yunanların kültürüne sahip olmaktır. Bu nedenle ordu öyle yaptılar orayı.
1: Evet. O zaman kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
0: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kiliseye de yazdığın zaman diyor ki yaptıklarını biliyorum. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de, ben ne yaparsam yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı.

0: Hatapoğlu bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır. Karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar yapıp satıyorlardı var ya.
1: Evet.
0: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki konseyler oluştu. Evet. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun İncil'e zıt bir düşünce varsa o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
1: Evet.
0: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki yoksuldunuz ama zenginsiniz. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama gerçekten her yere görenler görecek ki her köşede her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde her tekes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Ve onlara karşı dedi ki dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis de çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor onun istesini onu okuyayım. Diyor ki yaptıklarını biliyorum bu Sardis'te. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı diyor ki yaptıklarını tamamlamamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedi kilise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Kureyş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar nasıl ulaşacaklar. Baktılar ki orada bir şey vardı, bir pencere gibi gördüler ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi. Ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanında seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiyatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor hoşgörüyle, birisi boşanıyordu hoşgörüyle, birisi günah işliyordu hoşgörüyle, kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki okuyalım değil mi bu kiliseyi de biraz okuyalım bundan da. Tiyatriyadaki kilise diyor ki yaptıklarını bak sevgini bak imanını hizmetini sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
1: Evet.
0: Son yaptıklarının ilk yaptıklarında açtığını da biliyorum. Ne var ki bak bu konuda sana karşıyım. kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kişi de bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Hı-hı. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rabbi diyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman kilise her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı? Hı hı. Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu. Biliyor musun? Ilıklaşıyordu. Bu nedenle Rab diyor ki, diyor madem ki ılıksın ben de seni ağzımdan kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak topallıyorsun. Olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söyleyeyim evet. Tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön. Tövbe et.
1: Hı hı. Evet aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı. Ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan aslında korumaya çalışıyor hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Hı. Evet bu kişisel bir ilişki gerçekten ve çok değerli, çok önemli. Tövbe ile Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona Amin. İman edenler de kutsal bir yaşam Amin. Sürmelidir.
0: Yuhanna diyor ki yani vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki Mesih İsa'yı tanıyorum diyen, iman eden o nasıl yürüdüyse, nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek her bir Hristiyan birer Mesih'tir, Mesih gibidir. Hı hı. Zaten Hristiyanus, Hristiyan İsa'ya demektir, İsa'cı demektir, Mesih'i demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir, bunu iyi bilelim.
1: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız aynı zamanda.
0: Amin, amin, amin. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve ışığısınız.
1: Evet.
0: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeydir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
1: evet.
0: budur.
1: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Behnam Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Sabah anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı. Bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma. Yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı. Toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu. Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, kusar ruh döküldü onlara. Ve bakınız kim neden geldi. Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakın diyor ki aramızda Partlar, İranlılar, Medler, İranlılar, Elamlılar, o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da bak. Hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya ilinde. Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayramına geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kusaruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak 1. Petrus diyor ki 1. bölümde. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus bak. Pontus vardı değil mi o listeden?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış. Yani Adapazarı, İzmit tarafı dağılmış. Ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi. Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde 1. yüzyıl bitmeden kiliseler vardı. Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular. Hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular. Ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar. Ve böylece 1. yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu. Ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre 1. yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Ya, çok etkileyici.
1: Doğru, aslında baskılar şeyden başladı. Yahudiye'de başladı, Yahudilerden başladı. Çok baskılar oldu ama bir gün onların sinodu toplandı. Yani Yahudilerin büyük din adamının sinodu toplandı. Ve şunu söylediler. Bakınız Elçilerin İşleri 5. bölümde şöyle demişlerdi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Büyük bir din adamı bunu söylüyor. Diyor ki, söyleyeyim size diyor. Bu adamlarla uğraşmayın. Yani bu Mesih İsa'nın öğrencilerle, iman edenlerle uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket, insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok evet. Güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı alt üst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Evet. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
0: Evet, tabii ki aslında baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi? Tabii, biraz bundan insan, bahsedebilirsiniz.
1: Tabii insan topluluğun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum. Tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43 ayet Elçilerin İşleri, herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam ediyor. Eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak, birinci yüzyıl daha bitmedi. Bunların elinde İncil yoktu. Teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan değil mi? Boğuldu kitaplardan.
0: Evet.
1: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için, gördükleri için Rabbi tanıyorlar. İmanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
0: Evet. Aslında görüyoruz, sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabb'e o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel gerçekten. Yedi kiliseden aslında bahsederken neden yedi diye de sormak istiyorum. Neden sekiz değil ya da neden altı değil? Yedi sayısının bir anlamı var mı ya da
1: yedi,
0: özel bir
1: yedi
0: durum?
1: Sayısı mükemmeliyettir, yani tam bir tamdır. Mükemmeliyettir. Biliyorsun Tanrı 6 günde dünyayı yarattı. 7. gün istirahattı. 7 yani 7 mükemmeliyettir ve bu da 7 tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama 7 tane o dönemdeki kiliseler vardı. Çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
1: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiterios diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten kişi. Tabii kiliseyi yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastor ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastor diyebilirsin var ya. Kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kiliseye çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir. 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
0: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır sizce?
1: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir. Aslında başka yerlerde benzetmelerdir. Kilise bir bedene de, o bedenin başı Mesih'tir. Kilise bir bedendir ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın bir elçisidir. Ve Rab kiliseye üç önemli yani görev verdi. Kilisenin yani topluluğun, Hristiyanların, iman eden Hristiyanların, her bir Hristiyanın üç önemli bir görevi vardır.
0: Nedir bu görevler?
1: Bu görevler birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne demektir? Tanrı'yı övmektir. Birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir. Sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Ölen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu başığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl halıca hala çalışıyor. Neden? Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Yani dünya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana el imkanı varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana gidireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil, bizden olmayanlara, bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
0: Evet, iyi.
1: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Yani özetleyeyim, okumayayım. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, yarım ne zaman seni gördük böyle, ne zaman seni gördük, ne zaman seni aç gördük yedik. Dedi ki şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki Rab dedi ki benden uzaklaşın ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Onlar soracaklar ki, ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Ve Rab'in sözü çok önemlidir. Bak bu söz bize de diyor ki, o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki, çok, evet değil mi? bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
0: Evet. Aslında bugün tabii ki 7 kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür edeyim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birinize.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu ve Günah ve Erdem program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz? Bunu konu alıyoruz. Ve bunlar neden önemli aslında bunu konu alıyoruz? Ruhsal yaşamımızı, günlük hayatımızı nasıl etkiliyor bu sorunlar? Bu noktaları ele alıyoruz. Ve eğer bu konuyla alakalı, programımızla alakalı, Hristiyanlık inancıyla alakalı sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Sosyal medyada da bizi @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Bugün oburluk günahı hakkında konuşacağız. Oburluk günahının yerine aslında ne koyabiliriz? Bunun nasıl üstesinden gelebiliriz? Bu konuda konuşacağız. Nuh Bey, size sormak isterim aslında oburluk tam anlamıyla nedir? Oburluk gerçekten bir bağımlılık mıdır, bir hastalık mıdır? Bu nasıl ele alabiliriz bunu?
1: Yani oburluk kutsal kitapta da olsun, normal insanların sözlük anlamına da baktığımız zaman kişinin yiyeceği olan ölçüsüz ve kontrolsüz düşkünlüğünü ifade etmek için kullanılıyor. Tabii bu oburluk kişinin fiziksel açlığının ötesinde yiyeceğe düşkünlüğü, yiyecek tüketimindeki ölçüsüzlük ve aşırı yemekle ilişkilendirilebilir. Bu davranış ruhsal sağlığı ve Tanrı'ya olan ilişkimizi olumsuz etkileyebileceği için bir bağımlılık kapsamına da alınabilecek bir özelliktir. Yani oburluk sıradan aşırı yemek değil, bir bağımlılığa kadar götürebilen bir etken olabiliyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitapta bunu ifade eden çeşitli kelimeler var. Orijinal olarak kullanılan kelimeler var, İbranice, Grekçe ve İbranice kelimelere baktığımız zaman lazone denilen İbranice kelime oburluğu ifade ediyor ama bunun içerisinde aşırı yemek anlamına gelen bir kelimedir bu. Yani kişinin normal bir şekilde yemesi değil, yiyeceği aşırı düşkünlük anlamına gelen bir kelime oluyor. Aynı zamanda phagos denilen Grekçe bir kelime var. Bu da doyumsuz yiyen anlamına geliyor. Kutsal kitapta bunu genellikle Matta 11-19'da obur ayyaş denilen aşırı yiyen, aşırı içki içen kişileri ifade etmek için kullanılan, doyumsuz yiyen kişiler için kullanılan bir kelimedir. Genellikle bu şekilde ifade ediliyor.
0: Evet, aslında oburluk sizin de bahsettiğiniz gibi bir noktada yeme hazzını haddinden fazla ve bencilce arzulamak olarak da karşımıza çıkıyor. Ve biz bugünkü aslında program serisinde de üzerinde çok sık sık durduğumuz gibi günah hakkında konuşuyoruz. Yani bunun ruhsal anlamdaki boyutu nasıl olabilir? Onun üzerinde de bir sormak istiyorum size. Yani oburluk yalnızca fiziksel tüketimle mi sınırlı? Yoksa başka şeyleri de etkiliyor mu? Başka belki günahları da tetik,

0: 3. ayette diyor ki onların sonu yıkımdır. Tanrıları mideleridir, ayıplarıyla övünür, yalnızca bu dünyayı düşünürler. Burada kullanılan Grekçe kelime mide yerine kullanılan, midelerini tanrıları mide olarak kullanan bu ifade aslında bunların açgözlülüğünü ifade ederken bunu ruhsal bir boyuta da uzattığını görüyoruz. Yani bir ilahlaştırma ve günahın zaten putperestlik ya da bu tarz şeyler insan Tanrı'nın önünde günah olduğu için bu açgözlülüğün boyutunun fizikselde bir ruhsal tarafa da gittiğini görüyoruz. Açıdan da etkilediğini görüyoruz. 19. yüzyılda bir İngiliz din adamı ve yazar var. Kendisi Charles Beck diye. Bu kişi oburları şu şekilde ifade etmiş. Biraz bana bugünkü ayet okuduğum ayette de ilginç geldi. Diyor ki oburların tapınağı mutfak, rahipleri aşçı, sunağı ise sofradır, tanrıları ise mideleridir. Yani bu biraz daha kişilerin ruhsal hayatını da, ruhsal bir bağlılığı da olduğunu, yani fiziksel şeyle sınırlı kalmayıp ruhsal hayata da etkileyen ve başka günahları tetikleyen bir etken olduğunu açıkça söyleyebiliriz.
1: O zaman şey diyebilir miyiz yani Nuh Bey, hani biz aslında bir şekilde günlük yaşam içerisinde belki henüz Mesih'e iman etmedik, Tanrı'dan uzağız belki ya da belki Mesih'e iman ettik ama Tanrı'yla o tam doluluğu, tam o doyumu yakalama fırsatlarını vermiyoruz belki günlük olarak. İşte kutsal kitabı düzenli okumuyoruz. Belki doğa yaşamımızda eksikler var. Orada belki çatlaklar var. Biz acaba ruhsal olarak Tanrı ile doyumu yakalayamadığımız için mi oburluk ile kendimizi doyurmaya çalışıyoruz, böyle tatmin etmeye çalışıyoruz? Bu şekilde söyleyebilir miyiz?
0: Mutlaka. Yani o açıdan da bakabiliriz. Oburluğun ruhsal sağlığımızı etkilediği ve tanrısal, Tanrı'nın verdiği o ruhsal doyuma ulaşmayan ya da bununla tatmin olmayan insanların içinde yaşadığı açlığı ya da farklı şekilde onları doldurmak için oburluk, yiyeceklere yöneldiği görülüyor. Yiyeceklerden hayatın keyfini ve doyumunu elde etmek, lezzetli yemek yemek yaşamın büyük zevklerinden biridir. Tanrı'dan uzaklaşmış insan bu keyfi Tanrı dışındaki şeylerde arama eğilimindedir ve yemek bu arzuyu tatmin etmek için ideal bir araçtır.
1: Evet. Ve oburluğun başka ruhsal etkileri var mı Nuh Bey? Yani tam anlamıyla ruhsal etkileri nedir? Ruhsal sağlığımızı nasıl etkiliyor?
0: Bunu iki şekilde ele alabiliriz. Bir tıp açısından açıklanan ruhsal etkilerini açıklayabiliriz. Bir de Hristiyanlık açısından kutsal kitabın öğretisi açısından bakabiliriz. Biz öncelikle Tanrı ile olan ilişkimizi olumsuz etkilediği noktasına değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Tanrı insanı yarattığı zaman Adem ve Havva ile Tanrı'nın ilişkisi çok iyiydi.
1: Evet.
0: Ama onların ilişkisini bozan şey Tanrı onlara o Adem bahçesindeki bütün meyvelerde bütün onlara verdiği yiyeceklerden sınırsız bir şekilde yiyebilirlerdi. Yani düzenli bir şekilde sınırsız bir şekilde yiyebilirlerdi. Çeşitlilik çoktu. Ama Tanrı onlara iyi ve kötü bilme ağacından yememelerini söyledi. Fakat bunlar hem yedikleri o şeylerle tatmin olmayıp ne yaptılar? Tanrı'nın yasakladığı o iyi ve kötü bilme ağacından yiyerek aslında bir anlamda oburluk yaparak o ağacın meyvesinden yere günaha düştüğünü görüyoruz. Bu yaratılışın ilk başında olan bir şeydir ve bu Tanrı'yla insanlar arasını bozan sebeplerden biridir. Yani oburluğa da bağlayabiliriz bunu. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'yla ilişkileri bozan şeyler arasında yiyecek her zaman ön plana çıktığı noktalar var. Örnek verirsek mesela Yakup'la Esav olayında Esav aç bir şekilde geliyor ve o kardeşi çorba yapmış, yemek yapmış ve aslında Tanrı'nın gözünde ilk oğulluk hakkı çok önemli ve Esav ilk oğul olduğu için Tanrı'nın iki kat bereketini alan, ailedeki iki kat bereketi alan kişi. Ama Esav açlığından ya da o oburluluktan mı diyeyim, yiyeceği olan düşkünlüğünden ruhsal değerleri önemsemeyip kardeşini bunu bir çorbayla değiştirir, yemekle değiştirdiğini görürüz. Bu yemeğe olan tutkusunu Tanrı'ya olan bağlılığının önüne geçip Tanrı'yla o Tanrı'nın bereketleriyle yiyeceği yer değiştirdiğini görüyoruz. Bir de biz Tanrı'nın halkını çölde ilerlediği zaman Tanrı onları Mısır'dan çıkardığında çölde Tanrı onları mucizevi bir şekilde 2 milyona yakın insanı manla doyuruyor. Man dediğimiz Tanrı gökten indirdiği sabahleyin çiğ şeklinde olan ve bir pide şekline gelen bir yiyecek veriyor onlara. Ve bu yiyeceği 40 yıl boyunca verdi ama 40 yıl boyunca yedikten sonra bunlar böyle olmadı bu halk ama yedikleri sırada aralarında yabancı uluslardan insanlar vardı. Yani Mısır'dan çıkarken Yahudiliğe dönmüş ya da onları benimseyip onlarla beraber çıkan insanlar vardı ve bu insanlar et yemek ya da başka yiyeceklere olan o Mısır'daki o zenginliği hatırlayıp sürekli bunlar

0: yakındığı için bu topluluk Tanrı halkı içinde de bir yakınmaya sebep oluyor. Ve Tanrı'ya ne diyorlar? Tanrı, senin yönlendirdiğin gibi biz vaat edilen topraklara gitmek istemiyoruz. Bizi kurtardın. Köle olduğumuz yere geri dönmek istiyoruz deyip Tanrı ile ilişkilerini kesip yiyecek için, daha fazla zenginlik için, ya oburluluk için Tanrı ile ilişkilerini kesmeye çalıştığını görüyoruz. Böyle konulara baktığımızda ve Süleyman'ın özdeyişleri gibi çok şiirsel ya da öğüsel noktalara baktığımız zaman yemek genellikle oburluluk noktası bizim Tanrı ile o ilişkimizi bu kesebiliyor. Bir de bunun tıptaki açıklamasına baktığımız zaman oburluluğun bir sonucu da ya da ondan kaynaklanan bir şey de obezite diyebiliyoruz. Obezite oburluk eğilimin sonuçlarından biridir. Bunun etkileri nedir? Depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları gibi şekilde ortaya ruhsal bir hastalık olarak ya da ruhsal sağlığımızı etkileyecek bir etken olarak ortaya çıkıyor. Depresyon dediğimiz şey genellikle obez olan kişilerin beden üzerindeki kontrollerini kaybetmesi, benlik saygısının azalması ve suçluluk psikolojisine sahip olması toplum içerisinde kendilerini yalnız hissettiriyor ve zaman içerisinde sürekli kendi dış görünüşüne önem verip bundan tatmin olmadığı için depresyona girme durumları olabiliyor. Aynı zamanda kaygı bozuklukları olabiliyor. Kişi kendisine olan o benlik saygısını kaybediyor. Vücudunun durumu ya da kilolu olması ya da aşırı yiyeceğe düşkün olması bunu benlik saygısının azalmasına sebep oluyor. Bu da kişinin toplum içerisindeki tavır ve davranışlarını etkileyerek temel etkenlerden biri oluyor. Yani sosyal ilişkileri etkileyebiliyor ve bu da kaygı bozukluğuna da yol açabiliyor. Yeme bozukluğu dediğimiz genç kızlarda o gençlik döneminde ya genellikle dış görünüşe önem vermeleri ve bundan dolayı kilo vermeye çalışmaları, zayıf olduğu halde tatmin olmayıp sürekli bir ne diyelim yemeklerini kısıtlama alışkanlığını yapmaları ya da bazıları ne yapıyor? Yemeği istediği yemeği hazmede yani sürekli lezzetli yemekler yemek istiyor, oburluk gösteriyor ve bunu midesinde çözülmeden kusma yoluyla ya da dışarı atma yoluyla bir şekilde kendi oburluğunu tatmin etmeye çalışıyor. Bu da yemek bozukluklarının oluşmasına sebep olabiliyor.
1: Evet, aslında psikolojik olarak o duygusal yeme diye bir şey de var. Aslında kişiler o duygusal açlıktan belki
0: Stresten.
1: Stresten dolayı aynı zamanda belki tatmin olmayan diğer duyguları belki sevgiyi tam anlamıyla
0: Mutlaka.
1: hissetmedikleri için o açlığı fiziksel olarak bastırmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Elbette ruhsal etkileri var, fiziksel etkileri de var. Mesela Süleyman'ın özdeyişlerinde 23-20'de diyor ki ve 21. ayette aşırı şarap içenlerle ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır, uyuşukluk da insana paçavra giydirir diyor. Özellikle mesela şu an günümüz ekonomisinde daha da büyük bir etkisi var aslında biz yeme alışkanlıklarımızı düzene koymadığımız zaman. Ya da bu konuda bir problemimiz varsa, oburlukla mücadele ediyorsak, aynı zamanda ekonomik olarak da bizi şu anda çok etkiliyor gerçekten. O zaman oburluk gerçekten ölümcül diyebilir miyiz Nuh Bey? Yani ölümcül günahlar arasında mesela oburluğun da sık sık sıralandığını, listelendiğini görüyoruz. Gerçekten ölümcüldür diyebilir miyiz?
0: Yani ölümcül demesinin sebebi az önce bizim ruhsal etkilerine baktığımız zaman oburluğun Tanrı ile olan ilişkimizden bizi uzaklaştırmasına sebep oluyor. Yani Adem ve Havva'nın işlediği günah, oburluluk açısından baktığımızda ele aldığımız zaman onların bir ruhsal ölüme, bedensel ölüme de götüren bir etken olduğunu görüyoruz. Oburluğu doğrudan kutsal kitap ölümcül günah olarak adlandırmasa da bu konuda birçok uyarıda bulunduğuna göz önünde alırsak bizim için ölümcül günah diye de açıklayabiliriz. Ama direkt kutsal kitapta oburluk ölümcül günah diye bir açıklama yok. Oburluk aşırı yemek, içmek ya da bir şeye fazlası düşkün olmak anlamına geldiğinde Hristiyanlıkta bu davranış Tanrı'nın sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için yarattığı bedenimize karşı ihanet olarak görülebilir. Çünkü bu bedenimiz Tanrı'nın ruhunun tapınağı olduğu için bunu bakmakla sorumluyuz. Hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda bedenimizin sağlığımıza bakmamız gerekiyor. Ve aşırı yapılan bütün bu şeyler bedenimize zarar verdiği için bunu bir günah olarak görüyoruz. Çünkü her şeyin aşırısı Tanrı'nın bakış açısına göre günah. Çünkü Tanrı bizi yaratırken günde 3 öğün yemek için ya da sürekli yiyecek yemek için yaratmadı. Bizler eski ilk insanlara baktığımız zaman avlandığında, yiyecek bulduğunda yiyorlardı ve vücut buna göre ayarlanmıştı. Ama aşırıya kaçarak ne oluyor insan? Aslında Tanrı'nın verdiği bu bedene zarar veriyor.
1: Evet.
0: Ama burada bir altını çizmek istediğim bir nokta var. Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle fazla kilolu kişiler bu şeyden bağımsızdır. Yani bunu günah olarak görmemek gerekiyor. Çünkü doğum yapmış annelerin kilolu olmaları, yani vücut çocuğun gelişimi için kilo alması çok doğal bir şey bu süreçte. Bu kişiler bunu düşünmemesi gerekiyor. Ya da çok çocuk yapan anneler var. Fazla bir çocuk, yani bizim doğu kültüründe de olabilir, olmayan Anadolu'da da var. 5 tane, 7 tane, 10 tane doğum yapan annelerde o doğum sonrası kilo verememe durumları oluyor. Bu aşırı aşırı demeyelim de çok çocuk doğuran kadınlarda görülen bir özellik oluyor. Ya da bünye olarak kilolu olan insanlar var. Ya da hormonal bozukluk, rahatsızlıkları olan insanlar var. Tabii bu insanları hemen günah kavramına sokup
1: tabii
0: hemen
1: ki
0: oburluk günahtır, senin işte bu çok kilo almanın sebebi budur demek doğru olmaz. Bu konuda biraz hassas olmak gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani dinleyicilerimiz de lütfen kendilerini kötü hissetmesinler. Ya da yanlış bir şey söylediysek biz özür dileriz burada. Tabii ki burada bahsettiğimiz şey o. Biraz açgözlülükle alakalı aslında.
0: Aşırıya kaçma.
1: Aşırıya kaçmakla. İşin aslında ruhsal tarafıyla alakalı noktalarda konuşuyoruz. Elbette rahatsızlıkları olanlar var. Onlar için hani siz günahkarsınız anlamında söylemiyoruz tabii ki. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Aslında Tanrı'nın isteği ne? Yani araya gitmeden önce son olarak sormak istiyorum. Sonra devam edeceğiz programımıza zaten ama. Oburluk karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey?
0: Tanrı'nın bizden istediği şey yemek, aslında Tanrı'nın bize verdiği hem haz almamız için verdiği hem de paylaşmamız için verdiği, bakım için verdiği, sevgi için verdiği bir şeydir. Ve bunu Tanrı'nın isteği nedir diye baktığımız zaman Tanrı genellikle bunu yemekleri, sevgi, bakım, paylaşım gibi unsurlarla birleştirdiği, ilişkilendirdiği örnekler kutsal kitapta da görebiliyoruz. İsa Mesih'in Kana düğününde suyu şaraba çevirmesi, yani biz bunu bir içki olarak değil, o dönemde su olmayan yerde üzüm suyu ya da mayalaşmış üzüm suyunu, şarabı genellikle içtikleri ve içecek olarak içtikleri ve böyle bir ihtiyacı İsa Mesih gerekli gördüğü için onlara sağlaması ya da 5 ekmek 2 balıkla 5000 kişiyi doyurması. Yani insanların sadece yaşamlarındaki ruhsal şeye odaklanmıyor İsa Mesih. Hem bedensel ihtiyaçlarının da doğal olarak giderilmesi konusunda ve bunu paylaşarak, bölüşerek kullanmamızı istiyor. Sahip olduğumuz yiyecekleri, içecekleri paylaşmamızı istiyor. Bunu birkaç sebeple, yani Tanrı'nın bize isteğini ve çözüm yolu gösterdiği şeyleri birkaç başlık altında anlatabiliriz. Ruhsal besine alışmak bizim için çok önemli. Her şeyden önemlisi oburluğu yenmek için ve Tanrı bize daha çok vurguladığı şey fiziksel açlığımızı ruhsal bir açlıkla değiştirmektir. Bizim bedenimiz nasıl ruhsal besinlere ihtiyacı, bedenimizin normal yiyecekle ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da ruhsal besinlere ihtiyacı vardı. Bu ruhsal besinlere odaklanmak bizi bir anlamda oburluktan kurtaracaktır. Tanrı'nın sağladığı manevi ruhsal gıda yöneldiğimizde fiziksel besinlere olan aşırı arzumuzun yerine Tanrı ile olan manevi tatminlik bizi dolduracaktır. Mezmura baktığımız zaman Mezmur 34:8'de diyor ki Tanrı'nın iyiliğini tatmakla ilgili bize söylüyor. Tanrı'nın iyiliğini tadın derken aslında bir anlamda ruhsal olarak bizim Tanrı'nın iyiliklerini tattıkça, ondan tatmin oldukça, az önce senin de vurguladığın gibi o ruhsal boşluğa düşmemiş oluyoruz. Ve Tanrı'yla tatmin olduğumuz zaman, Tanrı'yı tattığımız zaman, ruhsal şeylerle doldurduğumuz zaman dünyasal yiyeceklere karşı düşkünlüğümüz de azalacaktır. Ve bunu kutsal kitapta Musa çölde, yasanın tekrar 8. bölüm 3. ayete baktığımızda çölde halka söylediği şey neydi? Sizin de atalarınız da bilmediği man ile sizi doyurdu, Tanrı sizi doyurdu. İnsan yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı diyor. Yani Tanrı gökten man vererek bir anlamda onların sadece yeryüzündeki yiyecekleri değil, Tanrı'ya bakmalarını, Tanrı'ya odaklanmalarını ve ruhsal yiyecekler alarak da Rab'de beslenmeleri, Tanrı'da beslenmeleri gerektiği noktasına değiniyor. Hı hı. Ve İsa Mesih öğrencilerine onların bilmediği ruhsal bir gıdası olduğunu söyledi. Öğrencileri yorgun Samiriye'de giderken yolda yorulmuşlardı ve İsa Mesih oturmuştu. Öğrencileri yiyecek almaya geldiler. Ama o geldiği zaman İsa Mesih onlara dedi ki benim sizin bilmediğiniz ruhsal bir yiyeceğim var. Ve o ruhsal yiyeceğin aslında canların kurtuluşu, müjdeyi iletmek gibi başka şeyler oldu ve bunlar yöneldiğimiz zaman, bu ruhsal yiyeceklere odaklandığımız zaman ben fiziksel yiyeceklere ihtiyacımızın azaldığını ya da onlara olan düşkünlüğümüzün azaldığını göreceğiz. Hı hı. Ve başka yöntemler var. Oruç var. Oruç biliyorsun kutsal kitapta da bize tabii zorunlu olarak şu kadar tutacaksın demiyor ama zaman zaman oruç tutmanın bu bizim bedensel arzularımızı dizginlemeye de yardımcı oluyor. Hem de Tanrı'yla o bedensel isteklerimizi Tanrı'nın varlığıyla doldurmak, Tanrı sözüyle doldurmak için güzel bir yöntem ve imanlılar genellikle bu şekilde de hayatlarındaki o oburluğa karşı kullandıkları yöntemlerden, onu yenmenin yöntemlerinden biri. Ve bir şey daha söyleyebiliriz. Yiyecekleri şükranla kabul etmek çok önemli. Yani Tanrı'nın bize verdiği yiyecekleri yaşamımız için verdi, sağlığımız için verdi. Hı-hı. Ve bunları düşünerek, şükrederek yediğimiz zaman aşırıya kaçmama eğilimi olabilir. Çünkü bu yiyecekler Tanrı'dan geliyor. Yarın yine Rab bize sağlayacak. Evet. İhtiyaçlarımızı o biliyor. Yani bizim böyle aşırılığa kaçmamıza gerek yok ve Tanrı bize bu yiyecekleri verdiğinin bilincinde olarak şükredelim. Ve son bir şey de az önce benim değindiğim noktaydı. Yardım etmek konusunda Tanrı sürekli olarak halkına yiyecekleri paylaşması konusunda da bilinçlendiriyor. İsa Mesih de bu konuda bizleri bilinçlendiriyor. Başkalarına aç insanlara yiyecek paylaşımının hakkında bize öğütler veriyor. Luka 16. bölüm 19. ayetten 31. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman zengin adam ve Lazar olayı çıkıyor. Orada zengin adam zengin arkadaşlarını çağırıp sürekli partiler yapıyor, yiyecekler yiyorlar ama dışarıda kapısının önünde fakir, dilenci bir adam var. Gerçekten dilenci. Yani o dönemdeki insanlar belki biraz alınma olacak ama bazen günümüzde fakir olmadığı halde, ihtiyacı olmadığı halde dilenip bunu bir iş olarak görenler var ama oradaki adam gerçekten yemeğe ihtiyacı vardı ve o zengin adamın kapısının önünde kadar gelmiş ve o zengin adam ona yiyeceklerini dağıtıp paylaşabilir ama bunu yapmıyor. Ve bunu yapmadığı için İsa Mesih onun sonunun nasıl büyük bir yargı olduğunu hakkında söylüyor. Aslında o kişinin yiyeceklerini dağıtabilir, o zenginliğini, yiyeceklerini başkalarına dağıtabilir. Ve son bir örnekte bir Rabbin sofrasında İsa Mesih bize Rabbin sofrasını vererek bu ruhsal paylaştığı, onun bedeni simgeleyen, onu ilişkilendiren o Rabbin sofrasını kardeşler, kilise bir birlik olsun diye, birlikte paylaşsın diye bunu kilise içerisinde bir ritüel olarak yaptı. Ve bu ritüel aslında bizim oburluk gibi böyle aşırı yiyeceklere, zevklere kaçmak değil. Tanrı'nın varlığını anımsayarak bu yiyeceği ruhsal bir paydaşlık, kardeşlerle birlikte bir sofra haline getirmeyi bize öğretti.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Bizlerle kalın lütfen.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla devam ediyoruz. Oburluk günahını konuşuyoruz bugün. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, aslında ilk yarıda oburluk günahıyla alakalı kavramlara baktık. Bağımlılık mıdır diye baktık. Sadece fiziksel tüketimle mi sınırlıdır diye baktık. Ve neden bu günah aslında bu kadar etkili, neden bu günah bu kadar yaşamımızı etkiliyor? Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak bizi etkiliyor, ona baktık. Şimdi şeyi sormak istiyorum aslında. Bugün modern toplum içerisinde oburluk günahının yaygınlaşmasına katkıda bulunan faktörler ne oluyor? Neden biz bugün oburluk günahıyla yüzleşiyoruz? Neden buna düşüyoruz?
1: Bunların başında aslında tüketim kültürü ve medya geldiğini söyleyebiliriz. Yani tüketim kültürü insanları sürekli olarak daha fazla tüketmeye teşvik ediyor. Reklamlara baktığımız zaman yiyeceklerin her an ulaşılabilir ve tüketilir olduğunu sürekli hatırlatarak yemeği bir ihtiyaç değil de bir has kaynağı olarak gösteriyor ve genellikle sağlıksız yiyeceklerin de daha çok reklamlarda ya da göz önünde bulundurduğumuz zaman bunlar insanları etkileyebiliyor. Yani insanlar gördüğü, izlediği şeylerden çok fazla etkilenebiliyor. Bazen bende de oluyor, mesela televizyon izliyorum. Gece geç saatte aklıma birden orada reklamı görüyorum ya da bir şey görüyorum, hemen ben de sipariş veresim geliyor, hemen yiyecek yiyesim geliyor. Aslında aç değilim ama onlar beni daha çok ona teşvik ediyor ve artık çok kolay oldu bir telefonla istediğin saatte yiyeceklere ulaşabiliyorsun ve evine kadar geliyor. Bu tabii ki tüketim kültürünün artması ve medyanın etkisi çok büyük oluyor. Bir diğer şey, modern yaşam temposunda aslında birçok insan yoğun bir stres altında oluyor. Yani iş stresi, aile stresi, sosyal hayat arasındaki bu stres, yaşanan karışıklarda denge kurmaya çalışırken insan çok yorgun düşebiliyor ve tükenmişlik hissedebiliyor. Bu durumda yiyecek bir kaçış, rahatlama aracı olarak olabiliyor. Yani kullanabiliyor insanlar. Stresten ve hızlı yaşam tarzından rahatlamak için bir anlamda yiyeceğe yönelebiliyor. Bu aşırı yiyeceğe düşkünlüğü açan, oburluğun yolunu açan bir neden olabiliyor. Kendi hayatımda ya da başkalarının, ya çevremdeki insanların hayatına baktığım zaman stresli zamanlarda çok daha fazla yemeğe yönelen, aşırı kilo alan insanları da görebiliyoruz. Ya da modern toplumda anında haz almaya teşvik eden bir kültür yaratılmıştır. Yeme alışkanlıkları da bu eğilimden etkileniyor. İnsanlar duygusal veya ruhsal tatminsizlik yaşadıklarında anlık tatmin sağlayan yiyeceklere yönelebiliyorlar. Bundan aldıkları hazla kendilerini o kısa da olsa tatmin edebildikleri için çeşitli yiyecekleri deneyimleyerek bu haza ulaşabiliyor. Bir sebep de aslında bugünlerde sosyal medya dediğimiz dijital bağımlılık var. Ve bu dijital bağımlılık içerisinde isim vermek biraz doğru olur mu bilmiyorum ama Facebook, Instagram, TikTok ya da YouTube gibi yerlerde çıkan videolara baktığımız zaman genellikle video resimler, genellikle yedikleri yemekleri paylaşan insanları görüyorsun. Çeşitli yiyecekleri, içecekleri paylaşıyorlar. Ya da yemek videoları, içerikli videolar çekiyor. Yani önüne aşırı derecede çok fazla yiyecek getirip bunu yiyerek çok büyük bir follow, insanların onları takip etmesini sağlıyor. Ve bu insanlar da bu kişilerden etkilenerek sürekli olarak ne yapıyor? Bu sosyal medyadaki lezzetli yiyecekleri yemeye çalışıyor. Ya da onlar gibi bu yollarla aşırı yemeğe, oburluğa gitme gibi bir etki de yaratabiliyor. Bu toplumumuzda hele hele gençler arasında çok yaygın olan bir şey. Evet. Ve gençlerimizi çok etkiliyor. Senin aslında söylediğin bu ruhsal boşluk kısmı da burada da tekrar ortaya çıkıyor. İnsanlar günümüzde Tanrı'ya az yöneliyor. Çünkü modern zamanda bilimin gelişmesi ya da bilginin gelişmesi, zenginleşme insanları bir anlamda Tanrı'yı bırakmaya
0: ihtiyaç
1: duymuyorlar. Tanrı'dan uzaklaşıyorlar. Tanrı'dan uzaklaşmak bizim içerimizde çok büyük bir boşluk oluşturuyor. Evet. Çünkü Tanrı'nın doldurabileceği gerçek haz var, gerçek mutluluk var. Bunu Tanrı'dan alamadıkları için, modern toplum Tanrı anlayışı, inancı olmadığı için ya da uzaklaştığı için bunu daha çok ne yapıyorlar, bu eksiklerini yiyecekle doldurmaya çalışıyorlar. Çünkü bu daha çok kolay bir şekilde doldurulacak yöntem oluyor. Ve son söylemek istediğim şey, toplumsal normlar ya da yemek kültürü insanları biraz daha bu oburluğa yönetiyor. Çünkü eskiden yemek sadece hayatta kalmak için bir sebepse, Yani yemek sebebimiz hayatta kalmaksa günümüzde sosyal bir aktivite olarak görülmeye evet. başladı. Sosyal ilişkiler genellikle aşırı yeme alışkanlığını teşvik eden durumlar oluyor. Hatta modern toplumda yemek sosyal ve kültürel bir anlam taşıyarak hangi yemeği yediğini, kimlerle yediğini, nerede yediğini senin kişinin statüsünü ve sosyal sınıfını da gösteren önemli bir gösterge gibi görülüyor. Ve bu yüzden insanlar buna daha çok yönelerek aşırı yemek ya da lezzetli, zengin yemekleri tercih ederek bu tarz şeyler yapabiliyorlar. Hı
0: hı. Evet. Peki nasıl ölçülü olabiliriz Tuğuk Bey?
1: Ölçülü olabilmemiz için bizler Hristiyan bakış açısına göre baktığımız zaman dua ve içsel disiplinlerle buna ruhsal bağlılığımızı geliştiririz ve bu fiziksel ihtiyaçlarımızı, oburluğu bir şekilde dengeleyebiliriz. Disiplin bizim hayatımızda çok önemli erdemlerden biri. Yani bu ölçülü olma anlamında bize yardım edecek şey disiplin ve dua hayatı çok önemli. Hristiyanların arzularını ve ihtiyaçlarını Tanrı'ya teslim ederek huzur bulabiliyor dua ederek ve dua gibi bir alışkanlık geliştirdiği zaman bu bizim stresimizin de azalmasını sağlıyor. Bizim içimizdeki o aşırı isteklerin, boş şeylerle doldurmaya çalıştığımız o isteklerin Tanrı'yla tatmin olma durumu var. Filipililer 4. bölüm 6. ve 7. ayetlerde şöyle bir söz var. Hiç kaygılanmayın. Her konuda dileklerinizi Tanrı'ya dua ederek yalvararak şükranla bilin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışa aşan esenliği Mesih İsa aracıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bu yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır kelimesi çok önemli. Çünkü dua aracılığıyla bizim o ruhsal rahatsızlık yapan ya da bizi aşırıya yönelten oburluk isteğini dizginleyebilecek en önemli şey dua disipliniyle Tanrı önüne gitmek ve Tanrı'dan yardım istemek. Buna bağlı olarak ne olacak? Bunu biraz da olsa dengeleyebiliriz. Ya da ölçülü olabilmenin en güzel yolları az önce de değindik ama oruç tutmak ve fiziksel istekleri denetlemek çok önemli. Çünkü insan yedikçe mide ona alışıyor. Mide buna alıştıkça aslında doyduğu halde doymuşluk hissetmiyor ve bu oburluğa, obeziteye kadar gidiyor. Ama oruç tutmak sadece bedensel arzuları sınırlamak değildir. Aynı zamanda Tanrı ile olan ilişkiyi de düzeltmek ya da o ruhsal ihtiyaçları karşılamak için de yapılıyor. Ama bir anlamda da fiziksel o açgözlülüğü mü diyeyim ya da o oburluluğu dizginlemek için de çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve ilk kiliseye baktığımız zaman insanlar Didakke denilen bir metin vardı. Ve orada çarşamba ve cuma günleri oruç tuttuklarını görüyoruz. Yani yiyeceklerini dizginliyorlardı ve bu bedensel arzularını kontrol etmek için yaptıkları bir yöntemdi. Ve bizler de bir anlamda bunu yapabiliriz. Ve bugünlerde diyet yapan kişilerin en çok önerdiği şeylerden biri aralıklı oruç diye aslında yapılıyor. Ve bu mideyi belirli bir süre boş bırakıp daha fazla yemektense daha az ve düzenli yiyerek hem beden sağlığını hem ruh sağlığını dengelemek için önemli bir şey olabiliyor. Benliği ve arzuları kontrol altına almak bizim için ölçülü olmaya çok yardımcı olacak. Az önce ben disiplin dedim ama bununla bağlantılı olarak Paulus ölçülü olmayı biraz sporcu metaforuyla açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Diyor ki yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Kendim reddedilmemek için bedenimi eziyet çektirip onu köle ediyorum derken bir anlamda bedenin arzularını kontrol altına almak için Tanrı'ya olan bağlılığımızı güçlendirmeye çalışmanın önemini vurguluyor ve benliğin arzularını bu şekilde hani Tanrı'nın varlığının önünde disiplin ederek bu oburluğundan da kurtulup bir ölçülü olmamıza yardımcı olacaktır. Ve her zaman söylediğimiz bir konu kutsal ruhla dolduğumuz zaman ya da Tanrı'nın ruhuyla daha çok yönetildiğimiz zaman o bize bir özdenetim ruhu verecek. Bu özdenetim ruhu bizim aşırıya kaçtığımız noktalarda biz daha önce açgözlülüktür başka konulara değindik. Orada da bu konuya değindik ama gerçekten erdemli olabilmenin en güzel yolu, en anlamlı yolu kutsal ruhun yönetiminde özdenetime sahip olmak, o armağana sahip olmak. Özdenetime sahip olduğumuz zaman da benliğin arzularını sınırlayarak bu anlamda oburluğu yenmiş olacağız. Hem de ölçülü bir hayatımız olacak diyebilirim.
0: Bu noktada belki kutsal ruhtan bahsetmek gerekebilir. Hani dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Belki ilk defa karşılaşmış olabilirler. Aslında kutsal ruh dediğimiz Tanrı'nın ruhudur. Ve bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman Mesih İsa'nın aslında kendisi için çarmıhta öldüğüne, dirildiğine ve onun aracılığıyla kurtulduğuna, kendi iyi işleriyle, sevaplarıyla, amelleriyle kurtulamayacağına iman ettiğinde ve İsa'yı şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiğinde Tanrı sözünde bize açıklanan üzere Tanrı'nın ruhu aslında iman eden kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Kutsal ruh geliyor aslında onun yüreğine, içine ve bu kişiyi yönlendiriyor. İman eden kişiyi aslında yönlendiriyor ve Nuh Bey ondan bahsetti aslında. Kısaca ona ben de değinmek istedim. Peki bununla beraber ölçülü olmanın fiziksel ve ruhsal faydaları neler olabilir Nuh Bey?
1: Fiziksel faydaları neler olabilir? Sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Yani ölçülü olduğumuz zaman en basit bir örneği, aşırı yeme ve içmenin getirdiği sağlık risklerini azaltacaktır. Tıpta da bunun birçok sebebini söylüyor. Aşırı yemenin ya da açgözlülük olmanın getirdiği hastalıklar var. Bunlardan bizi koruyacak. Birincisi kalp hastalıkları, yüksek tansiyon genellikle oburluktan, aşırı yemekten kaynaklanan bir şeydir. Ve bu eğer bizler ölçülü bir şekilde yaşayabiliyorsak bu bizim kalp hastalıklarından, yüksek tansiyondan korunmamıza da, ileride böyle bir hastalığa yakalanmamıza da azaltacağını söyleyebiliriz. Ölçülülük bizi diyabete karşı da koruyor. Çünkü obeziteye bağlı gelişen fiziksel sağlık sorunlarından biri insülin direncidir. İnsülin direnci durumunda obezite, insülin reseptörlerinde bir bozulmaya yol açarak insülin hormonunun kan şekerini dengeleme noktasında görevini yapamamasına neden olur. İnsülin direnci ileri evrede diyabete yol açar ve bu diyabetin ilerleme sürecinde çok büyük sıkıntılı sorunlar, başka organlara zarar vermesi, vücutta kangren oluşması gibi başka sorunlara sebep oluyor. Ama ölçülü olduğumuz zaman bu diyabet hastalığından da bizi koruyacağını tıp açısından söylenebiliyor. Bedensel açıdan baktığımız, fiziksel açıdan baktığımızda sindirim sistemi hastalıklarından bizi koruyor. Genellikle oburlukta sindirim sistemi hastalıkları olan karaciğer yağlanması, safra kesesi ve böbrek hastalıklarına sebep oluyor. Yani birçok toplumumuzda, bizim aslında Türk toplumunda bu tarz hastalıklara yakalanan insanların çok olduğunu duyuyoruz. Bu biraz daha bu oburluk kısmında biraz daha kendimize ölçülü olabilirsek bu hastalıkları da azalmasına sebep olabilir. Bir diğer şey de uyku apnesi ya da yorgunluktan bizi koruyacak. Aşırı yemek de ne yapıyor? Uyku apnesi gibi uyku bozukluklarına sebep oluyor. Bu da bizim güne yorgun başlamamıza sebep oluyor. Bu konularda bize yardımcı olacak. Ama ruhsal faydaları nedir dediğimiz zaman, ruhsal öz denetim ve öz saygıyı getirecek bize ölçülülük. Yani bizler Galatyalılar 5. bölüm 22-23'te az önce dediğimiz kutsal ruhun meyvelerinden biri olan öz denetim bizim hayatımızda olduğu zaman ölçülülük aracıyla kişi ruhsal olarak öz denetim sahibi olmasını sağlayarak Tanrı'ya daha yakın hissetmesine katkıda bulunacak. Aşırı yeme gibi alışkanlara kapılmamak kişinin kendisine olan saygısını arttırır ve bu da ruhsal dengeyi sağlayacaktır ve daha çok şükran ve tatmin hissi verecektir ölçülülük olmak. Yani kişinin aşırı açgözlü bir şekilde yiyeceklere yönelmek değil de Tanrı'nın verdiği nimetlere karşı bir şükran yüreğiyle, bir tatmin olma yüreğiyle olacaktır. Ve Pavlus da bunu aslında Filipililer 4. bölüm 11. ayette 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman her durumda yetinmeyi öğrendim diyor. Yani aç olmayı da bilirim, tok olmayı da bilirim, fakir olmayı da ya da zengin birçok şeyde yetinmeyi biliyor. Tanrı'da olduğumuz zaman aslında bizim bahanelerimiz azalıyor ve sahip olduğumuz şeylerle şükredebiliyoruz ve tatmin olabiliyoruz. Ve bu bize bir anlamda da ölçülülük, ruhsal olgunluk ve bize hikmet getirebiliyor. Süleyman Özdeyişleri 16. ve 32. ayete baktığımızda sabırlı kişi yiğitten üstündür, kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür derken ölçülü davranışın kişinin ruhsal gelişimine katkı sağladığını ifade ediyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman ruhsal olgunluk ve hikmet konusunda da bize yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da bizim ölçülü olmanın hem fiziksel hem ruhsal anlamda birçok katkısı olduğunu da açıklamış oluyoruz.
0: Evet, İsa'da nasıl görüyoruz? Nuh Bey, onu da sormak isterim. Yani İsa'da ölçülü olmayı nasıl görüyoruz?
1: İsa'da nasıl görürüz? Aslında İsa Mesih'in yaşamı ölçülü konusunda en mükemmel örneği sunuyor. İsa her durumda Tanrı isteğine uygun hareket etmiş ve aşırılıktan uzak duran bir yaşam sergilemiştir ve bu bizim için örnek alınacak bir şeydir. Şöyle bakabiliriz, İsa Mesih'te ölçülülüğü şu şekilde görebiliriz. Oruç tutma ve bedensel disiplin konusunda İsa Mesih bize birçok örnek gösteriyor. İsa Mesih çölde 40 gün boyunca oruç tutarak bedenin hakimiyetini ve Tanrı'ya olan bağlılığını göstermiştir. Bu oruç fiziksel açlık ve ihtiyaçları kontrol etmenin yanı sıra Tanrı'ya daha fazla yönelmeyi de sağlıyor. Bu İsa Mesih'in bedensel disiplinini koruduğunu ve 40 gün boyunca bunu oruç tuttuktan sonra açlık hissettiğinde şeytan gelip onu denediğinde ruhsal olarak güçlü olduğu için o ayartılara da düşmediğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani her ayartıya da her güdüye, her arzuya sürüklenmediğini görüyoruz. Bu anlamda insanın yaşamdaki ölçülük bedensel disiplinle oruç aracıyla da görüyoruz. Dünyevi güç ve zenginlik tekliflerini reddetmesi olarak da belki bunu biraz şeytanın İsa'yı denen, yine az önce değindiğim nokta, ama şeytan gelip insan acıktığı zaman yiyeceklerle onu deneyimle, eğer Tanrı'nın oğluysan bu taşlara söyle ekmek olsun diye. Ama orada İsa Mesih dünyavi güç ya da nasıl diyeyim, dünyadaki zenginlik ya da oburluk, dünya yiyeceklerine çok düşkün olmadığını, orada da yine az önce bizim değindiğimiz Musa'nın çölde halka söylediği gibi insan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı ağzından çıkan her sözle yaşar derken ruhsal yiyeceklerle tatmin olduğunu bir şekilde İsa Mesih ölçülü bir şekilde yaşadığını bize gösteriyor. Bir örnek daha verip bitirmek istiyorum aslında. İsa dua ve yalnızlık anlarında Tanrı'ya bağlılık gösterdi. Yani evet, dua aracılığıyla İsa Mesih sık sık yalnız kalıp dua ederek Tanrı'yla olan bağını güçlendirdi. Bu davranışı dünyavi meşguliyete kapılmadan düzenli bir şekilde Tanrı'yla iletişim kurmayı sürdürmenin ölçülü bir ruhsal yaşam için önemini bize göstermiş oldu. O birçok anlamda duayla yalnız zaman geçirerek, yani Tanrı'nın babanın önünde zaman geçirerek onun iradesini yerine getirdiğini görüyoruz. Ve İsa da ölçülüyor, bunu görüyoruz. Ama ben son olarak bizi dinleyen kişilere şunu söylemek istiyorum. İzninizle. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayette Pavlus'un Korint'teki kiliseye önerdiği bir şeydi. Orada da oburluk vardı ve yiyecekle ilgili problem vardı ama çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, sonuç olarak ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı yüceliği için yapın. Bizim yiyecek konusu olsun ya da başka erdemler olsun ya da ne bileyim bizim günlük hayattaki ihtiyaçlarımız olsun, bunları neyle uğraşırsak uğraşalım, bunları yaptığımızda sonuç Tanrı'ya yücelik getiriyor mu? Eğer Tanrı'ya yücelik getiriyorsa Tanrı'ya yücelik getirecek işlerde gayretli olmaya devam edelim. Ama yaptığımız şeyler Tanrı'ya yücelik değil de bizi günaha sürüklüyorsa, bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyorsa, bunları kısıtlamak için hayatımızı disiplinli bir şekilde kontrol etmek çok önemli olacak.
0: Evet. Ve bunun için de aslında Mesih İsa'nın hayatı büyük bir önem taşıyor bize. Bizim için büyük bir örnek sergilediğini görüyoruz. Az önce siz paylaştığınız 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayetten. Başka bir ayette de Koloseliler'de 3.17'de diyor ki, söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rabbi İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın diyor aslında. Ve biz İsa Mesih'le beraber aslında İsa'yı tanımakla, İsa'nın adıyla aslında Tanrı'nın önüne cesaretle çıkabiliyoruz. Ona şükredebiliyoruz. Ve aslında onun yüceliğini de düşünebiliyoruz. Çünkü Tanrı'nın yüceliğini düşünebilmemiz için önce Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı'yı da Mesih İsa aracılığıyla tanıdığımızı görüyoruz. Maalesef Adem ve Havva aracılığıyla giren o günah, o asli günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ama Tanrı bizden vazgeçmedi. Mesih İsa aracılığıyla aslında kendi kurtarışını sağladı. İsa'nın çarmıhta ölüp dirilmesiyle beraber biz bugün Tanrı'yla barışıyoruz. Ve bu şekilde aslında Tanrı'yı tanıyıp sizin de bahsettiğiniz gibi Tanrı'nın yüceliği için hareket edebiliriz. Ve program içerisinde de aslında günahın ruhsal etkileriyle beraber bizi her açıdan etkilediğini gördük. Yani fiziksel olarak da bizi etkiliyor. Biz belki günahı sadece şey gibi düşünebiliyoruz. Sanki sadece Tanrı'ya karşı bir suç işledik, Tanrı'nın yapma dediği şeyi yaptık, sadece hani bir daha basit bir şey gibi algılayabiliyoruz ama aslında günahın günah olmasının ya da Tanrı'nın günah olarak bunu tanımlamasının sebebi zaten bize zarar veriyor olması. Bunu da hatırladık aslında. O yüzden sizi teşekkür ederim. Yani bilimsel veriler de verdiniz fiziksel olarak biz nasıl etkilediği hakkında. Çok teşekkür ederiz. Günah ve Erdem programının bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Dediğimiz gibi sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasında mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Ve İsa Mesih'in tanrılığı ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldin sevgili Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize iyi haftalar, esenlikler diliyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli olacaktır. Evet, şu anda yeni bir konuya geçeceğiz. İsa Mesih'in tanrılığına itirazlar ve cevaplar. Özellikle İsa Mesih'in tanrılığı hakkında konuştuk. Geçen programımızda onun kimliği ve nitelikleri hakkında konuştuk. Ama tanrılığına geçmeden önce son programımızda İsa Mesih'in ezeli tanrı, affedersin düzeltiyorum, İsa Mesih'in kendisinin tanrılığı ile ilgili tanıklığı hakkında biraz konuşmuştuk. Ayetler vermiştim bize Murat. Sonra birazcık olsun İsa Mesih'in ezeli tanrılı oğluğunu gösteren ayetler hakkında birazcık konu açıldı. Ama programımızda zaman yetmediği için programımızı kesmek zorunda kaldık. O zaman sormak istiyorum, İsa Mesih'in ezeli tanrılı oğluğunu gösteren ayetler kutsal kitapta var ve bunları bize dinleyicilerimize söyleyebilir misin? Tanrı sözü bu konuda ne söylüyor? Logos'tan hatta bahsetmiştin son programımızda. Evet, seni dinliyoruz.
1: Evet, en son İbraniler bölümünden birkaç ayet okumuştum. Aslında tekrar onu okuyup hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Çünkü çok önemli ayetler bunlar.
0: Bu İsa Mesih'in ezeli Tanrı olduğu hakkında.
1: Evet, evet.
0: Referans ayetler aslında,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çok önemli ayetler. Çünkü Tanrı oğlu derken yani herhangi bir dünyasal bir biraz sonra belki itirazlarla ilgili konuşurken de bundan bahsediyor ama İsa Mesih'in ezeli Tanrı oğlu olduğunu gösteren çok önemli ayetler bunlar. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeyi mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağına oturdu. Yani burada bu ayetlere baktığımızda çok net bir şekilde İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu okuyoruz. Ama bu oğulluk bizim anladığımız oğulluk kavramından çok farklı. Çünkü bu oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Yani eğer Tanrı yüceliğinin parıltısıysa, onun öz görünümü ise, o zaman Tanrı'nın yani aynı tanrısal özelliklere sahiptir. Tanrı'nın kendisidir. Yani

0: özelliklerdir. Dolayısıyla İbraniler 1. bölümdeki bu ayetler bize İsa Mesih'in Tanrı oğlu olarak bize tanrılığını net bir şekilde ifade etmektedir. Yine Matta'da 16. bölüm 15. ayette İsa öğrencilerine şunu soruyor. Siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin diye yanıt veriyor. İsa Mesih ise bunu olumlu şekilde cevap veriyor Petrus'a. Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu soru sana açıklayan insan değil, göklerdeki babandır. Yani İsa Mesih de kendisinin kendisiyle ilgili tanıklığı da, yani Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna dair tanıklığıdır. Yine başka bir bölümde Yuhanna 5. bölüm 17. ayette şunu söylüyor. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. Yani babası derken baba Tanrı'yı kastediyor. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. O da bir oğul olarak, Tanrı'nın oğlu olarak kendisini babasıyla denk kılmaktadır. O, çünkü ayetin devamına baktığımızda, 18. ayete baktığımızda, İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat gün düzenini bozmakta kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Zaten Yahudiler de o şekilde anladılar. Yani İsa Mesih'in kendisinin Tanrı olduğunu söyledi. Babasının aynı zamanda baba Tanrı'yla da kendisini baba Tanrı'yla eşit kıldığını ifade ettiğini Yahudi yetkililer anladıkları için onu öldürmeye, taşlamaya çalıştılar. Yani kutsal kitaba baktığımızda gerçekten İsa Mesih'in tanrılığını gösteren birçok güçlü ayetler olduğunu görüyoruz. Örneğin Koleseliler 1. bölümde 15. ayette Mesih ile ilgili konuşurken şunları söyler. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani yaratılan her şeyin İsa Mesih aracılığıyla yaratıldığını ve devam eden her şeyin İsa Mesih aracılığıyla devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu, yani gerçekten ve her şeyin onun için yaratıldığını okuyoruz. Dolayısıyla yani İsa Mesih'in Tanrı oğlu olarak yani Tanrı olduğunu bize gösteriyor, net bir şekilde gösteriyor. Başka ayet Filipililer bölümünden de ayetler okuyabiliriz. Filipililer bölümü 2. bölüm 6. ayette şunu söyler. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak hak saymadı. Yani Tanrı özüne sahipse o Tanrı'dır. Yani Mesih için bunu kullanıyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, o İsa Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı dünyamızda, aramızda yaşarken. Yani çok net bir şekilde İsa Mesih'in Tanrı oğlu olarak Tanrı olduğunu, çünkü Tanrı özüne sahip olduğunu da net bir şekilde bize gösteriyor. Yani gerçekten çok yani çok sayıda ayet var. Gerçekten çok sayıda ayete başvurabiliriz. Mesela bir örnek daha vereyim. Romalılar 8. bölüm 3. ayette İsa Mesih için şunu söyler. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olanı kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sonucu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Yani İsa Mesih'i, öz oğlu derken İsa Mesih'i göndererek günahı insan benliğinde yargıladı. Yani İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu, ama ezeli Tanrı oğlu olduğunu, gerçekten yani Tanrı olduğunu net bir şekilde kutsal kitapta birçok ayetten görebiliyor ve okuyabiliyoruz. Belki İsa Mesih ile ilgili itirazlara girebiliriz. İsa Mesih'in Tanrı oğlu ile ilgili veya Tanrı ile ilgili, Tanrılığı ile ilgili itirazlara girebiliriz.
1: Evet, galiba
0: belki...
1: ben de önüme bakıyorum notlarıma. 3 başlık yapmışız bu konuyla ilgili. İsa Mesih'in Tanrı'nın itirazlarına karşı cevaplar. Özellikle işte Tanrı'nın oğlu olmaz. İşte arıyusçuluk var. Yani İslam'ın Tanrı sözü anlayışını, yani Hristiyanlardan daha farklı olduğunu da görüyoruz. Bu 3 başlık altında İstersen

0: Tanrı'nın oğlu olmaz başlığıyla başlayalım eğer Murat mümkünse. Hem de birazcık bakalım neler oluyor, nasıl bakış bir açısı var. Senden duyalım istersen bu konuda.
1: Çünkü şimdi biz İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu söylerken genellikle bu kavram doğru anlaşılmıyor. Yani çünkü insani açıdan anlaşılıyor. Çünkü insanlar oğula nasıl sahip olabilir? Yani biliyoruz ki yani bir yetişkin bir erkek ve kadın bir cinsel ilişkiye girerek ancak yani kadın hamile kalır ve işte bir çocuk doğurabilir. Biz Tanrı oğlu derken böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani Tanrı'nın oğlu olmasını böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Maalesef ülkemizde çok yanlış bir anlayış var. Yani İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu söylerken insanlar genellikle şunu düşünüyor. Yani bizim şöyle savunduğumuzu, şöyle inandığımızı düşünüyor. Yani Tanrı'nın işte Meryem'le bir ilişkisi oldu ve bu ilişkisinin içerisinde İsa doğdu. Dolayısıyla İsa Tanrı'nın oğludur. Yani dolayısıyla hani Hristiyanlar buna inanmaktadır gibi düşünüyorlar. Aslında bu tamamen yani bizim inancımızın dışında olan bir düşüncedir. Çünkü ne kutsal kitapta böyle bir şey, bizim okuduğumuz kutsal kitapta böyle bir şey var. Ne de biz Hristiyan olarak böyle bir şeye inanmıyoruz. Yani bizim inancımız dışında gerçekleşen bir şeydir. Yani biz İsa Mesih Tanrı'nın oğlu derken Tanrı'nın bir dünyasal şekilde insanlar gibi yani erkekle kadın arasındaki bir ilişkiden dolayı bir oğul sahip olmasından bahsetmiyoruz. Bizim kutsal kitaptaki Tanrı yani İsa Mesih için kullanılan Tanrı oğulluğu kavramı baba ile Tanrı oğul arasındaki ilişki bundan çok farklıdır. Daha önce de bahsettim. Biz şundan bahsediyoruz. İsa Mesih Tanrı'nın sözü olarak babadan kaynaklıdır. Yani bu anlamda Tanrı'nın ezeli oğludur. Çünkü baba Tanrı her zaman söze sahiptir. Yani sözünün olmadığı bir zaman olmamıştır. Dolayısıyla İsa Mesih Tanrı'nın sözü olarak babanın sözü olarak babadan kaynaklanan Tanrı'nın sözü olarak her zaman baba var olduğu sürece oğul da vardır. Yani ezeli vardır. Ve ezeli ebedi olarak da var olacaktır. Yani İsa Mesih'in babadan oğul olarak kaynaklanması bir cinsel ilişkinin içerisinde değil ama babanın sözü olarak babadan kaynaklanması. Şöyle düşünebiliriz yani bir güneşi düşünelim. Daha önce de vermiştim bir örnek. Biz güneşi görüyoruz yani disk yuvarlak çember şeklinde ama güneşten her daim bir ışık gelir ve ısı çıkar. Yani güneş hiçbir zaman ısısız ve ışıksız olmadı. Baba da her daim sözüyle birlikte vardı. Yani baba var o ezeli olarak var olduğu sürece sözü de her daim vardı. O babadan kaynaklanan, babanın aklından kaynaklanan sözüdür. Yani biz bunu kastediyoruz baba oğul ilişkisi açısından. Yani insansal bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir cinsel ilişkisi içerisinde bir şeyden bahsetmiyoruz. İsa Mesih'in İsa Mesih'in babanın oğlu olmasından bahsetmiyoruz. Yani dolayısıyla ülkemizdeki bu düşünce yanlış bir düşüncedir. Maalesef Türkiye'de hani biraz önce de bahsettim. Hristiyanların şuna inandığı düşünülür. İşte Tanrı Meryem'le ilişkiye girdi ve Meryem'den bir oğul doğdu. Aslında bu yanlış. Meryem'den bir oğul doğdu. Yani İsa Mesih Meryem'den doğdu. Ama bu Tanrı ile Meryem'in bir ilişkisi neticesinde olan bir şey değildir. Biz buna inanmıyoruz. Yani biz böyle bir şey savunmuyoruz. İsa Mesih Meryem'den doğdu. Çünkü beden alıp dünyamıza gelmesi gerekiyordu. Yani insan olması gerekiyordu. Meryem'den doğdu. Ama İsa Mesih'in beden alması, yani Tanrı'nın sözünün beden alması tamamen kutsal ruhtandır. Yani Tanrı'nın gücüyle olmuştur. Bir ilişki neticesinde olmamıştır. Zaten söz, Tanrı'nın sözü her daim vardı. Hani yoktan var olarak beden almadı ama ne oldu? İnsan bedeni aldı. İnsan bedeniyle birleşti. Tanrı'nın sözü, ezeli Tanrı'nın sözü babadan çıkıp gelerek Meryem'in rahminde insan bedeni aldı. İnsan bedeniyle birleşti. Yani evet. Yeni bir başlangıç olmadı onun için. Tanrı'nın sözü zaten her daim vardır ama insan bedeniyle orada birleşti. Ama bu nasıl oldu? Kutsal Ruh'un sayesinde oldu. Mucizevi şekilde oldu. Bebek oldu ve aramıza gelip yaşadı. Dolayısıyla İsa Mesih'in Tanrı oğlu olması kavramı ne bu şekilde anlamamız. Tanrı İsa Mesih Tanrı söz olarak, ezel olarak zaten her daim vardı. Ama Kutsal Ruh'un gücüyle Meryem'in rahminde bir insan bedeni alarak, cenin alarak değil mi? Evet. Orada bir bebek olarak, insan olarak orada büyüdü ve Meryem doğurdu. O da bebek olarak aramızda gelip yaşadı, büyüdü, yetişti. Yani insan bedeni, Tanrı sözü insan bedeni aldı ama Tanrı sözü oğul olarak her daim zaten vardı. İsa Meryem'den doğmasında onun oğlu Meryem'den doğduğu anda başlamadı. Hı-hı. Yani bunu evet. Çok net bir şekilde zaten, ifade etmek isterim.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Zaten İncil'de İsa Mesih'in Baba Tanrı ile olan ilişkisinin derin boyutu, yakınlığı, işte eşsizliği, yani gücünü anlatmak için kullanılıyor. Bu özellikle İsa Mesih ve Tanrı'nın ilişkisi, baba oğul ilişkisi olarak anlatıldığında baktığımızda. Tamam Murat, burada biz biraz duralım, bir ara verelim. Aradan sonra bu ikinci konu hakkında da biraz konuşalım. Arayüzçülük konusu çok önemli bir konu. Çok tartışılıyor. Sen ayetlerle ve bu birazcık da tarihsel bilgi vererek ikinci bölümde bu konuda bizi biraz daha aydınlatacaksın. Sevgili Radyo Manat'ın dinleyicileri, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımızda bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Radyo Maraton dinleyicileri, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Çok önemli bir konuyla başlıyoruz. Arayüzçülük, yani doğru bilinen yanlışlar diyelim ve yanlış düşünülen ayet yorumlamaları vesaire vesaire. Bunlar çok konuşuluyor. Kısaca olsa bu konuyu 5-10 dakikaya sığdıracağız. Arayüzçülük, bu konuyu biraz girelim Murat. Nedir bu durumlar?
1: Şimdi tabii arayüzçülük deyince belki birçok insana, özellikle Hristiyan olmayan birçok kişiye birçok şey ifade etmeyebilir ama günümüze baktığımızda Yehova şahitlerini birçok kimse duymuştur. Aslında Yehova şahitleri bir şekilde bu arayüzçülüğün bir şekilde devamı olarak tanımlayabiliriz. Ama şimdi biz arayüzçülüğe döndüğümüzde arayüz aslında yani bugünkü İskenderiye şehrinde, Mısır'daki İskenderiye şehrinde yaklaşık 300'lü yıllarda, yani İsa'dan sonra 300'lü yıllarda orada bir hizmet eden bir din adamıydı İskenderiye şehrinde. Fakat şöyle bir şeyi vardı, yani düşüncesi vardı. Onun düşüncesine göre İsa Mesih Tanrı değildi. Tanrı tarafından yaratılmıştı. Ama Tanrı tabii İsa Mesih'i çok özel bir şekilde yaratmıştı. Böyle yarı tanrısal bir şekilde yaratmıştı. Ve İsa Mesih aracılığıyla da Tanrı tüm yaratılışı, her şeyi onun aracılığıyla yarattı diye Arius savunuyordu. Dolayısıyla İsa Mesih'in tanrılığını inkar ediyordu. Dolayısıyla bir sapkın, yani Hristiyanlık açısından sapkın bir yola girmişti. Tabii ki çünkü bu çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü İsa Mesih eğer Tanrı değilse, yani o zaman bizim günahlarımızı yani Tanrı olarak yüklenmediyse, bizim hesabımızı vermediyse, tabii ki bu hem kurtuluş öğretisi açısından hem de başka birçok öğretiş açısından sıkıntı yaratıyordu. Yani sapkın bir öğretişti. Dolayısıyla özellikle Athanasius İskenderiye şehrinde, o şehrin baş psikoposu oldu daha sonra, bu arayüzçülüğe karşı çok mücadele etti. Gerçekten onun hayatı arayüzçülüğe mücadeleyle geçti. Bu yüzden çoğu kez sürgüne gönderildi. Hani hayatının çok önemli, yani bayağı yıllar, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, yani çeşitli kereler olmak üzere, hani hepsi bir yerde değil ama 15 yıl falan sanıyorum sürgünde geçti, tekrar geldi ama bu hayatını arayüzçülükle mücadeleye geçirdi. Aynı zamanda tabii ki bu mücadelede Kapadokyalı babalar da Athanasius'a çok yardım etti. Bizim ülkemizde Kapadokya bölgesinde yaşamış olan Kapadokyalı babalar, Büyük Basil, işte onun arkadaşı ve kardeşi olarak bildiğimiz üç kişi, yani bu konuda çok katkı sağlamışlardır. Ve işte özellikle bu arayüzçülük İznik Konseyi'nde, yani 325 yılında, İsa'dan sonra 325 yılında kilise tarafından, yani kınanmıştır. Bu konsey tarafından kınanmıştır. Ve Arius da işte sürgüne gönderilmiştir. Ama daha sonra bunun etkisi tamamen bitmemiştir. Tam etkisinin bitmesi aslında 381 yılında şeyde, bu İstanbul Konseyi'nde, 2. Evrensel Ekümenik Konseyi'de tamamen etkisi tamamen sonlanmıştır. Ama arayüzçülüğe döndüğümüzde, yani arayüzçülük özellikle İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili sapkın görüşleri vardır. Ama İznik Konseyi'nde bu arayüzçülüğe karşı özellikle İznik Konseyi iyi bir cevap vermiştir. Onun iman bildirgesine baktığımızda İsa Mesih ile ilgili Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, Tanrı'dan tek doğan ama yaratılmamış ve babayla aynı bir özden diye vurgulayarak İsa Mesih'in kimliğini net bir şekilde açıklamıştır. Bunlar arayüzçülüğe karşı verilen cevaplardır. Çünkü arayüz İsa Mesih'in bu yani tanrısal kimliğini inkar ediyordu. Tanrı ile aynı öze sahip olmadığını söylüyordu. Tanrı tarafından yaratıldığını, özel bir şekilde yaratıldı ama yaratıldığını ama onun Tanrı olmadığını, ezeli olarak Tanrı olmadığını iddia ediyordu.
0: Yani o zaman şey diyebiliriz değil mi? Milattan sonra 4. yüzyılda sapkın bir öğretiydi bu.
1: Evet evet, sapkın bir öğretiydi.
0: %100 sapkın bir öğretiydi ve inanmamamız gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle inanmamamız gerekiyor çünkü İsa Mesih'in Tanrılığını inkar ediyor. İsa Mesih'in ezeli Tanrı oğlu olduğunu, Tanrı sözü olduğunu inkar ediyor. İsa Mesih'in bir yaratık olduğunu iddia ediyor. Eğer İsa Mesih yaratıksa bizi kurtaramaz. Evet. Bizi ancak Tanrı kurtarabilir. Dolayısıyla hani gerçekten sapkın bir görüştür. Ama tabii biz arıçılık derken tarihi, hani sadece tarihi, hani bir tarihi bir bilgi olarak düşünmememiz lazım. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi onun devamı bugün Yehova şahitleridir. Yani Yahu şahitleri bugün aşağı yukarı Arusçuluğun şeylerini, görüşlerini, tabii Arus olarak değil ama Yehova şahitleri olarak benzer görüşleri devam ettirmektedir. Çünkü onlar da İsa Mesih'in tanrılığını inkar etmektedir. Hatta Kusarov'un tanrılığını da inkar etmektedir. Yine İsa Mesih'in bir yaratık olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla insanları sapkın bir şeye, inanca yönlendirmektedir. Kutsal kitap açısından baktığımızda bu açıdan dikkat etmemiz lazım. Yani ben arıçılıktan bahsederken hani tarihte geride kalmış bir şey değil ama günümüzde de bunu Yehova şahitliği olarak devam ettiğini özellikle söylemek, vurgulamak yani istiyorum.
0: İnanılmaz. Bunlar tabii ki sapkın öğretişler. Ya ben şu an hepsi detaylı aklımda değil ama işte bir ara bahsetmiştik galiba, monofizitçiler vardı. İşte Karkadoncular vardı böyle, evet. Bu 4. mü 5. yüzyılın sonlarında galiba.
1: Evet.
0: Bir de Nestorilik, yani böyle çok ona benzer şeyler çıktı,
1: evet,
0: galiba.
1: Onlardan bahsediyoruz. Onlar özellikle İsa Mesih'in tanrılığı İsa Mesih'in insanlığı konusuna geldiğimizde, İsa Mesih'in beden alması konusuna geldiğimizde zaten bütün bunlardan bahsedeceğiz.
0: Tamamen özellikle sapkın öğretişler bunlar ama ilerleyen zamanlarda bunları konuşacağız.
1: Evet, herhalde. Yanlış öğretişler ama zaten dinleyicilerimizin hiçbir şey olmasın, yani bir merak endişesi olmasın. Bütün bu konulardan zamanı geldiğinde hepsinden bahsedeceğiz. Yeter ki bizi dinlemeye devam etsinler.
0: Aslında ben de merak ediyorum, evet, çünkü evet, çok fazla derin araştırmadım. Evet. Sadece ufak tefek bir zamanlar makaleler, yazılar falan okumuştum ama senden duymak daha güzel olacak.
1: Evet, yeter ki dinleyicilerimizi dinlemeye devam etsin. Bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğiz.
0: O zaman son konuyla programımızı burada bitirelim. Çünkü programımızın bitmesine bir 6-7 dakikamız kaldı. Özellikle yani İslam'ın Tanrı sözü anlayışı ve evet, Hristiyanların Tanrı sözü anlayışı birbirinden farklı olduğunu konuşmuştuk, evet, önceki programlarımızda. Ama kısaca neden farklılık var? Birazcık bunu biraz deneyelim. Aradaki farkı dinleyicilerimiz biraz daha iyi anlarsa buna göre hem kutsal kitabı etüt edebilirler hem de diğer inanç kitaplarını karşılıklı sağlıklı bir şekilde anlarlar diye umut ediyorum. Bu konuya girelim istersen birazcık Murat.
1: Evet, şimdi burada bu konuya değinmek istedim çünkü biz İsa Mesih Tanrı sözü derken yani bir şey söylüyoruz. Tabii İslam'da da benim bildiğim kadarıyla İsa Mesih için İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü olarak kabul edildiğini sanıyorum. Ama tabii ki onların anlayışı farklı. Yani onların açısından İsa Mesih'in Tanrı sözü olma anlayışı, onu İsa Mesih'e Tanrı sözü olarak bakışları farklı. Biz Hristiyanlar olarak bizim bakış açımız farklı. En azından bunu insanların ayırt edebilmesi açısından bu konuya değinmekte fayda var. Yine benim bildiğim, anladığım kadarıyla yani İslam için İsa Mesih'i, onlar da sanıyorum İsa Mesih'i Tanrı sözü olarak kabul ediyorlar ama onlar daha çok yani Tanrı'nın çünkü İslam'daki peygamberlik anlayışı bizim kutsal kitaptaki peygamberlik anlayışından farklıdır. Çünkü benim bildiğim kadarıyla İslam'daki peygamberlik anlayışı yani Tanrı'nın sözü melekler aracılığıyla peygambere iletilir ve peygamber de o Tanrı'nın sözünü şey yapar, insanlara iletir. Yani İslam'ın bu Tanrı sözü anlayışı İsa Mesih için de bu şekilde düşünülüyor sanıyorum. Yani bir melek Tanrı'nın sözünü işte İsa'ya iletti ve İsa da Tanrı'nın sözünü insanlara paylaştı. Yani onların açısından bu ve o yüzden hani İsa Mesih'i Tanrı sözü olarak tanımlıyorlar. Yani tanımlayabiliyorlar. Bu açıdan sakınca görmüyorlar. Çünkü Tanrı'dan gelen, yani Allah'tan gelen Tanrı sözü, yani meleğin taşıdığı Tanrı sözü ona iletildi. O da Tanrı'nın sözünü insanlara ilan ettiği için o zaman dolayısıyla hani Tanrı'nın sözü olarak tanımlanabilir diye düşünüyorlar. Ama biz Hristiyan olarak farklı düşünüyoruz. Yani bizim anlayışımız bu açıdan farklıdır. İsa Mesih, biz şuna inanıyoruz. İsa Mesih zaten ezeli olarak Tanrı'nın sözüdür. Yani Tanrı'nın düşüncesinden çıkmış, Tanrı'nın aklından çıkmış, o düşüncenin somutlaşmış bir durumudur. Yani ezeli olarak zaten Tanrı'nın sözüdür. Yani ve Tanrı ile aynı öze sahiptir. Yani aynı Tanrı o söz Tanrı ile aynı doğaya sahiptir ve ezelidir. Yani baba nasıl kutsalsa oğul da kutsaldır. Baba ne kadar güçlüyse oğul da güçlüdür. Yani Tanrı'nın sözü de güçlüdür. İşte baba ne kadar diyelim ki her şeye kadirse oğul da her şeye kadir. Yani söz de her şeye kadirdir. Yani bir bu anlamda bir babayla oğul arasında veya babayla Tanrı sözü arasında bir farklılık yoktur. Doğasından bir farklılık yoktur. Ve baba oğul aracılığı, yani Tanrı sözü aracılığı da her şeyi yaratmıştır. Yani tüm yaratılış, işte tüm insanlar, hayvanlar, canlılar, bitkiler, maddi, manevi, işte melekler olsun, bütün her yaratılış İsa Mesih aracılığı, yani Tanrı sözü aracılığıyla baba yaratmıştır. Eğer Tanrı sözü bunları yani yaratıyorsa o zaman o Tanrı'dır. Yani Tanrı ile aynı doğaya, aynı güce, aynı yetkiye, aynı ne derler, değere sahiptir. Yani bu anlamda bir farklılık yoktur. Ama İslam'ın bu Tanrı sözü anlayışına, İsa Mesih'e bakışındaki Tanrı sözü anlayışından, o zaman Hristiyanların Tanrı sözü, İsa Mesih Tanrı sözü olarak tanımlamaları tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı sözü, Hristiyan'daki Tanrı sözü yaratıcıdır. Yani şeyde de İslam'da da hani Tanrı, yani Allah işte olsun demekle birçok şeyi yaratıyor ama Hristiyanlıktaki Tanrı sözü şu: o söz bu güce sahipse, bu kudrete sahipse, o zaman o Tanrı'dır. Çünkü yaratıcılık özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. O demek ki o zaman o söz Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın dışında, Tanrı'dan farklı, Tanrı'dan ayrı bir nitelik değildir. Yani Tanrı'nın sadece bir niteliği olarak tanımlanamaz. Çünkü yaratıcı güç var onda. Yani yoktan var eden bir güç var. O zaman bu özellik ancak Tanrı'ya aittir.
0: Böyle bir şey var. Halk dilinde bazen ortamı tatlılaştırmak, çok böyle gerginlik yaratmasını istemeyen güzel insanlar var ve bazen şöyle diyorlar, işte bütün dinlerin birbirine devamı olduğunu göz önüne aldığımızda, anlatılan şeylerin öz önünde aynı olduğunu düşündüğümüzde aralarında bir fark yoktur. İşte iki dinde tek bir yaratıcıdan bahseder, Hristiyanlıkta İslamiyet gibi tek tanrılı bir dindir derler ama normalde bunu söylediğimizde bu anlama gelmiyor. Yani İslamiyet'te tek bir fark, tek bir aynı şey var. Tek bir tanrılı bir din, değil mi? İkisi de tek bir tek ortak özellik bu sanırım, değil mi?
1: Evet, ama
0: orada da farklılıklar var.
1: Evet, bizim Hristiyanlıktaki tek tanrılı, üçlü birlik konusuna baktık. Tek tanrılı din anlayışımız İslam'daki tek tanrılı anlayıştan farklı. İsa Mesih, yani baba oğul var, yani sözü var, aynı zamanda ruhu var. Babadan kaynaklanan, babadan ileri çıkan kutsal ruh var. Dolayısıyla üçlü birlik var: baba, oğul ve kutsal ruh var. Yani tek tanrı, biz tek tanrıya iman ediyoruz. Üç tanrıya iman etmiyoruz. Ama o tek tanrıda baba var ve babadan kaynaklanan oğul var ve kutsal ruh var. Hani güneş örneğini vermiştim. Bir güneş var, güneşi görüyoruz ama güneş tek başına bir çemberden oluşmuyor. O güneşten kaynaklanan bir ışık var, ısı var. O ısı da güneş, o ışık da güneş. Ama güneşin çemberi de güneş. O zaman İsa Mesih de, babadan kaynaklanan İsa Mesih de Tanrı'nın sözü. o Tanrı, kutsal ruh da babadan çıkıp gelen kutsal ruh da Tanrı, ama baba da Tanrı, ama tek Tanrı'dan bahsediyoruz, üç Tanrı'dan bahsetmiyoruz, tek Tanrı. Dolayısıyla yani Hristiyan tek Tanrı anlayışımız doğru, ama yani tek Tanrı'ya inandığımız doğru, ama tek Tanrı anlayışımız biraz farklı. Yani dolayısıyla hani farklılıklar var. Yani bütün inançlar aynıdır demek çok yanlış bir ifade, çok genel bir ifade, çok yani çok sıradan bir ifade olur. Hayır, tüm inançlar aynı değil. Yani inançlar arasında çok farklılıklar var. Yani bununla ilgili belki ayrı bir program yapmak lazım, ama evet, gerçekten hani o kadar basit değil.
0: Evet, o zaman bu güzel açıklamalardan sonra teşekkür ediyoruz Murat Bahar. Tekrar yani programımıza renk kattığın için. Radyo Marat'a dinleyicileri, programımızı burada şimdilik sona erdiriyoruz. Ama devamı olacak, devamı gelen konular olacak, heyecanlı konular olacak. Benim bir de merak ettiğim ve sormak istediğim sorular var Murat Bahar'a. Şimdilik burada duruyoruz. soru@radyomaranta.com Murat Bahar'a programımızla ilgili sorularınız ve düşünceleriniz varsa soru@radyomaranta.com adresine lütfen bir e-mail atın ve sizin sorularınıza cevap vermeye çalışalım. Teşekkürler Murat Bahar programımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize iyi haftalar, esenlikler dilerim.
0: Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere, esenlikle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Umarım siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından henüz takip etmiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizleri takip edebilirsiniz. Evet, bugün yine Anadolu'da Hristiyanlığı nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğine bakacağız hep birlikte. Aslında vahiy bölümünde bahsedilen 7 kilisenin de Anadolu toprakları üzerinde olduğunu biliyoruz biz İncil'de okuduğumuzda. Bugün daha çok bunlar üzerinde duracağız. Bunun için bu 7 kilise dediğimiz hangileridir ve nerededir? Ondan başlayalım, bahsederek başlayalım.
1: Tamam. Her şeyden önce vahiy kitabı nedir? Hı hı. Biliyorsunuz kutsal kitap 66 kitapçıktan oluşuyor. Evet. 39 kitap eski ahit, yani eski antlaşma. 27 bölümde yeni antlaşma, yani İncil bölümü ve İncil bölümünün İncil'in en son bölümü de vahiydir. Vahiy gökten gelen bir vahiy, açınlamadır. Rab Yuhanna'ya sesleniyor ve neler olup bittiğini açıklıyor. Açınlıyor, yani açınlamadır. Şimdi Yuhanna bu kitabı, yani vahiy bölümünü, vahiy gören Yuhanna ve kendisini şöyle tanıtıyor Yuhanna. Diyor ki bakın, İsa Mesih'in vahiydir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiy verdi, yani Yuhanna'ya. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözünü ve Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Bu Yuhanna yazmış. Yuhanna inancı uğruna zulüm ve Patmos denilen bir adada zindandaydı. Patmos adası Aydın'ın karşı tarafındadır. Yani denizden görülüyor bazen. Ve Yuhanna oradayken, hapisteyken, evet, Rab meleği vasıtasıyla onu alıyor, göğe götürüyor ve orada yazıyor. Aslında vahiy bölümünü gerçekten okumak çok zordur. Yani anlamak zordur. Çünkü Yuhanna hem gökte olayları görür hem de yeryüzüne bakıyor. Ve onun için biraz karışıktır. Ama asıl 7 kiliseye mektup yazmasıdır.
0: Peki bu 7 kilise hangileridir?
1: Evet, söyleyeyim, çok önemlidir. Aslında bu 7 kilisede her sene binlerce, belki milyonlarca turist geziyor, görüyor, hala taşlar duruyor, yerleri duruyor ve bu da bir tanıklıktır. İncil'in var olduğuna, İsa Mesih'in yaşadığına dair bir tanıklıktır. Bu 7 kilise genellikle İzmir, işte o bölgededir. Mesela her şeyden önce, daha önce de ilk programda söyledim, Efes'te birinci kilisemiz. Efes, Selçuk ilçesine bağlı bir yerdir. Her gün belki binlerce insan geziyor. Hala duruyor. Orada çok önemli bir Yunan kolonisi vardı. Yunan kültürü vardı. Evet, belki ileride sorarsanız onu konuşuruz. İkinci kilisemiz İzmir. İzmirna'dır. İzmir'in kentinde de o zaman iman eden birkaç kişi vardır. Kilise oluşturdular. Üçüncü kilisemiz Bergama'dadır. Bergama'da biliyorsunuz yine Balıkesir'e ait bir yerdir. Tepe üzerine kurulmuş bir yerdir ve orada kilise vardır. Önemli bir nokta. Dördüncüsü Tiyatira. Tiyatira şu anda Akhisar. İstanbul'dan ya da Bursa'dan İzmir'e gidenler Akhisar'dan geçiyor. Akhisar Manisa'ya ait bir yerdir. Akhisar. Diğer kilisemiz, beşinci kilisemiz Sardis, Sart'tır. O da İzmir'den denizle giderken yol üzerindedir. O dönemde en önemli kalesi oradadır. Başka belki sorarsanız o dönemki kültürü de anlatırız.
0: Evet, aslında onu sormak istiyorum
1: ama
0: ben.
1: Ama beşinci, altıncı da Philadelphia'dır. Ala şehirdir. Altıncı. Ve son kilisemiz Laodikia, Pamukkale'dedir. Onu da her gün binlerce insan ziyaret ediyor.
0: Evet, bunu daha iyi anlamak açısından öncelikli olarak o bölgede o bölgenin özelliklerini nelerdir, hangi toplumlar yaşardı, o toplumlar neye inanırdı, bunu konuşursak belki gelen mesajı daha iyi anlayabiliriz.
1: Şimdi bölge sonrasında. son derece zengin bir bölgedir. Örneğin her yerde Yunan kültürüyle yoğrulmuş insanlar vardı. Yani İyonlar ya da Yunanlar vardı. Romalılar vardı. Yahudiler vardı. Örneğin bak Antiochus döneminde Büyük İskender'in komutanlarından Antiochus İssa'dan önce 10 bin Yahudi'yi Sardis'e göndermişti. Bak 10 bin Yahudi Sardis'e göndermişti. Hı hı. Ve orada Yahudiler de yaşıyorlardı. Ve bu kiliselere gönderilen mesajlar tüm insanlar içindir. Henüz Hristiyanlığı kabul etmemiş uluslar, Yahudiler, putperestler içindir. Ve tabii o dönemde yaşayan insanlar Yunan kültürüyle yoğrulmuştur. Felsefe vardır. Günah alabildiğince var. İstediklerini yapabiliyorlardı. Yahudi de kendi kültürlerine göre yaşıyorlardı. Ama belki soracaktın bilmiyorum ama söyleyeyim size, Sardis'te bu yerleştirilen Yahudiler, orada spor okulları vardı. Yunanların spor okulları vardı. Ve spor okulları biliyorsunuz kadın, kız, erkek sorun değil, çıplak olarak spor yaparlardı. Ve o gidenler varsa görecek ki o spor okullarının tam bitişinde dönemin en büyük havrası yapılmıştır Yahudiler için. Ve bu amaç şudur: onların kültürünü yozlaştırmak. O inancı yok etmek ve ulusların, Yunanların kültürüne sahip olmaktır. Bu nedenle ordu öyle yaptılar orayı.
0: Evet. O zaman kiliselere gelen mesajlar üzerinde biraz konuşalım. Çünkü hangi kiliseye aslında hangi mesaj var? Bunlara bakalım, hangi uyarılar var?
1: Tamam, çok önemlidir. Yani zaten her kiliseye de yazdığın zaman diyor ki yaptıklarını biliyorum. Çok önemlidir. Evet. Yani bu mesaj bize de, ben ne yaparsam yap Rab biliyor. Karanlıkta ne düşünürsem Rab biliyor. Dışarıda ne yaparsam düşüncemi biliyor Rab. Onun için onlara diyor ki yaptıklarını biliyorum. Şimdi her şeyden önceki kilise, yani Efes'teki kilise, sahte öğretmenler vardı. Çok sahte öğretmenler vardı. Hatta Paulus bir ara gitmişti. Orada İskender diye bir adam vardır, karşılık çıkardı. Çünkü Paulus diyor ki elle yapılan tanrı yok. Bu adam elle yapılan tanrılar yapıp satıyorlardı var ya.
0: Evet.
1: Ve insanlar ona tapıyordu. Paulus dedi ki bilmediğiniz tanrıyı ben size anlatacağım. Böyle elle tutulan tanrı yoktur şeklinde. O şekildeydi. Paulus onlara yazdı ama sahte öğretmenler vardı ve onları uyardı. Dikkatli olun. Sahte öğretmenlere karşı dikkatli olun. Ve İlk programlarımızda da ne dedi ki konseyler oluştu. Sahte bir öğreti çıktığı zaman konsey toplanıyorlar, yanlıştır. Bütün sorun İncil'e zıt bir düşünce varsa o yanlıştır, sahte bir öğretidir.
0: Evet.
1: Efes böyledir. Şimdi ikinci kilise, İzmir Kilisesi ise çok yoksuldular. Ama Rab diyor ki yoksuldun ama zenginsin. Ruhsal yönde zengin insanlardılar. Ve sadık bir kiliseydi. Üçüncü kilise Bergama, gerçekten her yere görenler görecek ki her köşede, her yerde bir tanrı, bir Yunan tanrısı ilahi vardır orada. Şimdi çok tepe üzerindedir ve büyük bir tiyatro vardır, sergilemek içindir. Kendi kültürlerini, kendi gururlarını dünyaya sergilemek için hep tepelerde, her tekes tarafından görülen bir yerde tiyatro oluşturuyorlardı. Ve Rab dedi ki sizin nerede oturduğunuzu, nerede yaşadığınızı biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Ve onlara karşı dedi ki dikkatli olun. Yalnız ve yalnız Tanrınız İsa Mesih'tir. İsa Mesih'ten başka kimseye bağlanmayın şeklinde dedi. Diğer kilisemiz Sardis. Sardis de çok önemli bir yerdi. Çok yüksek bir tepeydi ve çok aynı zamanda zengindi. Oradan geçen o çay, yani o nehir çay hep altın yatağıydı. Onun için Rab ona, ve bu kilise ölü bir kiliseydi. Rab ne diyor ona? İstersen onu okuyayım. Diyor ki yaptıklarını biliyorum bu Sardis'te. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Çok acıklı bir söz değil mi? Hristiyan olduğunu söylüyor. Ve şimdi kendimize uyarlarsak Hristiyan olduğumuzu söylüyoruz. Nüfus cüzdanımızda, pasaportumuzda Hristiyandır yazıyor. Ama yapmıyorsak Rab onlar ruhsal yönde ölü diyorsun. Ölüsün diyor. Uyan diyor. Geri kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle Rab onlara çok net bir uyarı. Diyor ki yaptıklarını tamamlanmamış gördüm. Bu nedenle tövbe et. Her yedik ise tövbe et. Tövbe nedir? Dönüş. Yaptığın hatadan dön. İncil'e bak. İncil'in yolunda yürü ve ölü olduğunu söyledi. Ve ne diyor? Uyan diyor. İlginç ki bir şey daha söyleyeceğim. İlginç ki o kaleyi görenler o zaman ulaşılamaz bir kaleydi. Döneminde en büyük. Çünkü İsa Mesih'ten 500 yıl önce en yüksek kaleydi. Ve o zamanlar genellikle savaşlar sonbahar yazın oluyordu. Bütün kış boyunca uykuluydular. Oh, düşman yok, rahatız. Ama Koreş askerleriyle geldiler ve etrafa baktılar. Nasıl ulaşacaklar? Baktılar ki orada bir şey vardı. Bir pencere gibi gördüler. Ve orada odunlar koyarak girdiler ve hepsini ele geçirdiler. Bu nedenle diyor ki uyan. Yani kilise uykuda olmamalıdır. Ruhsal yönde sürekli daima ayık, uyanık olmalıdır. Ondan sonra Philadelphia Alışehir Kilisesi sadık bir şehirdi. Ve Rab diyor ki sadık olduğun için seni deneme zamanında, sıkıntı zamanından seni kurtaracağım. Ve son kilisemiz de Philadelphia Tiyatira Kilisemiz var. O da ilginç bir şeydi ki biliyorsunuz Yunan kültüründeydi ve yapılan günahları hoşgörüyle karşılıyordu. Örneğin kilisede birisi yalan söylüyor hoşgörüyle, birisi boşanıyordu hoşgörüyle, birisi günah işliyordu hoşgörüyle, kalkıp da uyarmıyordu ve kiliseden kovmuyordu. Bu nedenle diyor ki okuyalım değil mi bu kiliseyi de biraz okuyalım bundan da. Tiyatriyadaki kilise diyor ki yaptıklarını bak sevgini bak imanını hizmetini sabrını biliyorum. Ne kadar güzel bu karakter çok güzel değil mi hepimiz için?
0: Evet.
1: Son yaptıklarının ilk yaptıklarında açtığını da biliyorum. Ne var ki bak bu konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Ve kilisede bu oluyor. Uyarmıyor. Sus demiyor. Kovmuyor. Bu nedenle Rab diyor sana karşıyım. Hı-hı. Ama neden? Sevdiği için diyor ki tövbe et ve bu işleri yapma. Evet. Başka bir kilisemiz de vardır. Laodikya kilisemiz vardır. Laodikya aslında ılık bir kilisedir. Onu da okuyayım size. Diyor ki Laodikya'daki kilisenin meleğine yaz. Amin. Sadık ve gerçek tanık. Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum bak. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın. Şimdi Rabbi diyor ki dürüst olalım. Ya sıcak tamamen imanda olalım ya da olmayalım değil mi? Ve Rab bu mesajı gönderdiği zaman kilise her kilisenin anlayabileceği göre yaptı. Bakınız o dönemde gelen Laodike'ye gelen su 30 kilometre uzaktaki Kolosi'den geliyordu. Borularla geliyordu. Tamam mı? Borularla geliyordu. Ve oraya gidince kadar su ılıklaşıyordu. Biliyor musun? Ilıklaşıyordu. Bu nedenle Rab diyor ki madem ki ılıksın ben de seni ağzından kusacağım. Yani ılık olduğun için ne bana yararsın ne de dünyaya yararsın. İki ayak topallıyorsun. Olmaz. Ya sıcak olacaksın ya da ılık ya da soğuk olacak. Ama diyor ki tövbe et. Sana söyleyeyim evet. Tövbe et. Yani Rab'in merhameti o kadar çok ki Rab kiliseye verdiği mesaj onları sevdiği için hata yaptıkları halde sadece diyor ki dön tövbe et.
0: Evet aynı zamanda aslında görüyoruz ki kiliseleriyle ilgileniyor Tanrı. Ve bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bir din değil de Tanrı ile kişisel bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Hem günahtan yandan aslında korumaya çalışıyor. Hem de onları geliştirmeye çalışıyor Tanrı. Hı-hı. Evet, bu kişisel bir ilişki gerçekten. Hı-hı. Ve çok değerli, çok önemli. Tövbeyle Tanrı yine de onlarla bir arada olmak istiyor. Tabii ki Tanrı kutsaldır ve ona iman edenler de kutsal bir yaşam sürmelidir.
1: Yuhanna diyor ki, yani vahiy yazan Yuhanna mektubunda diyor ki, Mesih İsa'yı tanıyorum diyen, iman eden, o nasıl yürüdüyse, nasıl yaşadıysa kendisi de öyle yaşamalıdır. Yani aslında özetlersek her bir Hristiyan birer Mesih'tir, Mesih gibidir. Hı hı. Zaten Hristiyanus, Hristiyan İsa'ya demektir, İsa'cı demektir, Mesih'i demektir. Her bir Hristiyan bir Mesih'tir, bunu iyi bilelim.
0: Evet ve tabii ki biz Tanrı'dan beslendiğimiz sürece onu yansıtmalıyız da aynı zamanda.
1: Amin, amin, amin. Neden söyledi? Siz dünyanın tuzusunuz ve ışığısınız.
0: Evet.
1: Işık ne yapar? Karanlıkları aydınlatır. Gerçekten dünya karanlıktadır, günahtadır ve bilmiyorlar. Mesela bazen bakıyorsun, insanlar konuşuyor, öyle boş laflar konuşuyor. Efendim ben bunu kazıkladım, ben devleti kazıkladım, vergi vermiyorum. Bunlar karanlık şeyidir. Ama Hristiyan bir kimse olursa hayır yanlıştır diyebilir, uyarır. Olay
0: evet.
1: Budur.
0: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün vahiy kısmında geçen 7 kiliseden aslında konuşuyoruz. Bu kilisenin kiliselerin nerede olduğundan bahsettik ve kiliseye yazılan sözlerden bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyhan Bey, aslında bu kiliselere müjde nasıl yayıldı? Pavlus mu bu bölgelere yaydı?
1: Güzel bir soru. Aslında çok güzel bir soru. Şimdi Paulus biliyorsunuz Efes'te 3 yıl kaldı Efes'te. Ve Efes'teyken orada Tiranus diye bir okul vardı. Evet. Sürekli öğretiyordu ve insanları merak ediyordu. Gerçekten bu Yunan o dönemin Yunan kültürü, felsefe merakı vardır. Daha önce söylediğim gibi filozoflar bir köşede otururlardı ve insanlar gelip anlatırdı. Anlatırdı her şeyi. Anlamlı anlamsız anlatırdı ve her dinlerdi. Paulus da İncil'i anlatmaya başladı. 3 yıl boyunca insanlar İncil'i anlatmaya başladılar.
0: Evet.
1: Ve orada insanlar, sağdan soldan gelen insanlar vardı. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim, okuyacağım size. Paulus, biliyorsunuz Yahudilerin Fısıh Bayramı, bugünlerde Fısıh Bayramı'dır. Yani Yahudilerin kölelikten özgürlüğe kavuşma, yani Mısır'dan İsrail'e gelme bir bayramdır. Büyük bir sevinç bayramıdır. Ve kilisenin ilk döneminde oradaki insanlar geliyorlardı, toplanmaya geliyorlardı Fısıh'a. Ve Paulus daha yoktu. Petrus ve öbür öğrenciler anlatmaya başladılar. Ve Yeruşalim'de yüzlerce kişi, kutsal ruh döküldü onlara. Ve bakınız kim neden geldi. Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Yahudiler dağılmışlardı her yerde ve dindarlar geliyorlardı oraya. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyuyor, şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde. Bakın bu konuşmaların hepsi celile değil mi diyorlardı. Ve bakın diyor ki aramızda Partlar, İranlılar, Medler, İranlılar, Elamlılar, o da o bölgeden var. Mezopotamya'da, Yahudiye, Kapadokya'da, bak hala Türkiye'den insanlar bile gitmişlerdi o zaman Anadolu'da.
0: Evet.
1: Pontus Asya'yla, Pontus Karadeniz, Asya ili İzmir tarafında. Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kireni'ye yakın bölgelerde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalılar vardı. Çok ilginç ki bu bayramına geldiler, kurban sunmaya geldiler. Yani bir Tanrı'ya yaklaşmak için geldiler. Ve öğrenciler Petrus üzerine kutsal ruh inince onları anlatmaya başladılar. Ve bunlar dinlediler. Dinleyince bunlar kendi memleketlerine gittiler. Bu kendi memleketlerinde ne yaptılar? Kendi memleketlerinde de insanlara İncil'i belki anlattılar. Bakınız mesela burada 1. Petrus'ta şöyle okuyoruz. 1. Petrus 1. bölümde. Burada az önce okuduğum yerlerde kim vardı orada? Asya'dan, Frigya'dan, Pontus'tan.
0: Evet,
1: bak bu Petrus diyor ki 1. bölümde. Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan. Pontus, bak Pontus vardı değil mi o listede?
0: Evet.
1: Galatya vardı. Kapadokya vardı. Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış, yani Ada Pazarı, İzmit tarafı dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam. Çok ilginç ki buralara, bu okuduğu yerlere Paulus gitmedi, Petrus gibi hiçbir öğrenci gitmedi. Ama nasıl oldu o dönemde, birinci yüzyıl bitmeden kiliseler vardı? Çünkü bu insanlar hem Yeruşalim'de bayramda olan insanlar duydular, hem de Paulus'tan o Tiranus okulunda duydular ve gittikleri yerlerde İncil'i anlattılar. Ve böylece 1. yüzyıl bitmeden önce birçok kiliseler kuruldu ve birçok insan iman etti. Yani bazı tarihçilere göre 1. yüzyıl bitiminde Anadolu'nun %30'u Hristiyanlık benimsemiş insanlardı.
0: Evet, aslında tabii ki birçok Hristiyan da öldürüldü aynı zamanda bu dönemde. Ama büyük bir kısım gerçekten Anadolu'da Hristiyan olmuştu. Ya, çok etkileyici.
1: Doğru, aslında baskılar şeyden başladı. Yahudiye'de başladı, Yahudilerden başladı. Çok baskılar oldu ama bir gün onların sinodu toplandı. Yani Yahudilerin büyük din adamı sinodu toplandı. Ve şunu söyledi. Bakınız Elçilerin İşleri 5. bölümde şöyle demişlerdi. Şimdi size şunu söyleyeyim. Büyük bir din adamı bunu söylüyor. Diyor ki, söyleyeyim size diyor. Bu adamlarla uğraşmayın. Yani bu Mesih İsa'nın öğrencilerle, iman edenlerle uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket, insan ise, iş ise yok olup gidecek. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı da savaşır durumda bulabilirsiniz. Çok güzel bir peygamber etti gerçekten. Ve bu iş gerçekten insan işi değildi. Eğer insan işi olsaydı şimdi dünyadaki ise olmayacaktı. Ve bu basit, bu okuma yazma bilmeyen, bu İncil'in dediği avamdan, halktan bu insanlar mezarın boş olduğunu ve İsa Mesih'e yüzle görüştükten sonra cesaretle doldular. Ve dünyayı alt üst eden adamlar diye hala bugün vardır. Hamdolsun dünyayı alt üst eden adamlar vardır. O ruh devam ediyor, o ateş devam ediyor. Sönmedi. Evet. Ve bu nedenledir her yerde kiliseler kuruldu.
0: Evet, tabii ki aslına baktığımız zaman birçok yere yayıldı kiliseler var ve biz daha önceki programlarda aslında kilisenin bir bina olmadığını, bir insan topluluğu, İsa Mesih'e iman eden insanlar topluluğu olduğunu konuşmuştuk. Ve ben merak ediyorum aslında ilk Hristiyanlar nasıl hem ibadet ediyordu hem de aslında kilisenin, yani o insan topluluğunun görevi neydi? Biraz bundan bahsedebilirsiniz.
1: Tabii insan topluluğun görevi, tabii onlar herkes kendi yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ve fakirlere vermek için çalışıyorlardı. Ama bir arada oluyorlardı. Okuyayım, bir ayet okumuştum. Tekrar size okuyayım. Bu ayeti okuyayım size tekrar. 2:45 ve 43'ten sonra diyor ki herkesi 2:43. ayet Elçilerin İşleri, herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler, mucizeler ve harika işler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. İşte gerçek Hristiyanlığın işi bu, bak biliyorsun. Her gün boş zamanda olunca her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadakatle yemek yiyor. Ya birlikte yemek yiyorlardı. Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab da her gün yeni kurtulanları topluluğa, kiliseye katıyordu. Ama çok ilginç ki bak 1. yüzyıl daha bitmedi. Bunların elinde İncil yoktu, teoloji kitabı yoktu. Şimdiki boğuldu kitaplardan değil mi? Boğuldu kitaplardan.
0: Evet.
1: Ama o zaman sadece ve sadece Rabbi için, gördükleri için Rabbi tanıyorlar, imanla dua ediyorlar. Her şeyleri ne diyor? Ortaklaşa. Eski Türkçe'de her şeyleri müşterek diyeyim.
0: Evet. Aslında görüyoruz sadık bir yürekle Rabbin buyrukları içerisinde sadık kalarak Rabb'e o dönemde bir paydaşlık içerisinde inananlar yaşıyorlar.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel gerçekten. 7 kiliseden aslında bahsederken neden 7 diye de sormak istiyorum. Neden 8 değil ya da neden 6 değil? 7 sayısının bir anlamı var mı ya da
1: 7,
0: özel bir
1: 7
0: durum?
1: Sayısı mükemmeliyettir. Yani tam bir tamdır. Mükemmeliyettir. Biliyorsun Tanrı 6 günde dünyayı yarattı. 7. gün istirahattı. 7 yani 7 mükemmeliyettir ve bu da 7 tamdır. Yani bütün tarih boyunca gelip giden bütün kiliseleri temsil eden, kiliseleri anlatmak isteyen bir sayıdır. Ama 7 tane o dönemdeki kiliseler vardı çünkü hala kalıntılar var elimizde. Hayali değil onlar.
0: Evet, kesinlikle öyle. Aslında vahiy kısmında biz okuduk neler yazıldığını kiliselere ve orada Laodikya'nın kilisesinin meleğine yaz gibi bir ifade okuyoruz. Her kilisenin bir meleği mi var ya da Hristiyanlık inancında böyle bir şey var mı? Herkese ya da her kiliseye atanmış bir melek.
1: Ya tabii kilisenin meleğine yaz dediği nokta şudur ki kilisenin önderi o zaman. Şimdi Tanrı kilisesini korunca kilisesi içinde bir önder atadı. Grekçe'de presbiterios diyorlar. Yani yani ihtiyar. Yani kilisenin ileri gelenler, kiliseyi yöneten kişi. Tabii kiliseyi yöneten ya da kilisenin ihtiyarı ya da şimdiki halkın deyimiyle pastor ya da papaz diyebilirsin. Grekçe'de papazdır, pastor diyebilirsin var ya. Kilisenin önde gelenidir. Kiliseyi öğreten, kiliseye çobanlık yapan bir kişidir. Ama bu demek bu kişi halktan daha üstün anlamında değildir. 18. yüzyılda Protestan ahlakında bu pastora, bu öndere minister derlerdi. Yani minister nedir? Hizmetçi, hizmetkar denirdi. Evet, kilisenin çobanıdır bu. Kiliseyi yöneten, yönlendiren, yardım eden bir kişidir. Melek odur, önder demektir.
0: Evet, aslında kilise önemli. Onu da görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani hem geçmişe baktığımızda hem de şimdiye baktığımızda kilisenin görevi ve amacı nedir, ne olmalıdır tabii sizce?
1: Şimdi kilise her şeyden önce eklesiya, Grekçeden gelmedir. Halktan, halk demektir, halk topluluğu demektir. Aslında başka yerlerde benzetmelerdir. Kilise bir bedene de, ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise bir bedendir ve o bedenin başı Mesih'tir. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın bir elçisidir. Ve Rab kiliseye üç önemli yani görev verdi. Kilisenin yani topluluğun, Hristiyanların, iman eden Hristiyanların, her bir Hristiyanın üç önemli bir görevi vardır.
0: Nedir bu görevler?
1: Bu görevler birincisi Tanrı'ya hizmettir. Yani ne demektir? Tanrı'yı övmektir. Birlikte tapınmaya, kiliseye gitmek, pazar günü tapınmak, ilahi söylemektir. Sevinç duymaktır. Bu Tanrı'ya hizmeti. İkinci olarak kardeşlere hizmeti. Yani her bir imanlı kendi başında değildir. Ölen diğer imanlıları da teşvik etmek ister değil mi? Onları ruhsal yönde beslemek gerekir. Onları ziyaret etmek lazım. Onları sevmek lazım. İhtiyaçları varsa onu da vermek lazımdır. Ama üçüncü ve en önemli hizmetlerden biri de dünyaya hizmet. Madem ki kilise dünyanın tuzudur ve dünyanın ışığıysa hizmet etmektir dünya. Ama nasıl hizmet etmek? Dünyaya hizmet etmek iki konudadır. Bir, müjdelemek, insanları karanlıktan ışığa çağırmak. Madem ki dünyanın tuzu başığıdır, karanlık noktalarda ışık olmak ve tadı yitirmiş, tuzunu yitirmiş, tadı günahlarla yorulmuş dünyada tad vermektir. Ama ikinci dünya hizmet de merhamet hizmetidir. Bugünlerde söyleyeyim size, mesela deprem oldu ya da ben birçok deprem ve birçok noktalarda Türkiye'de gördüm bu yaşımda. Ve her zaman kilisede ikinci gün oradaydı hizmet. Mesela bu son Antakya depreminde kilise harıl halka hala çalışıyor. Neden? Rab buyruk verdiği için ve bu karşılıksız çalışıyorlar. Yani dünyaya hizmet merhamet yüreğidir. Aç olana el imkanı varsa doyuracaksın. Elbisesi olmayana gidireceksin. Ve Rab bunu söyledi. Bu ayetlerle size bu konuyu da bitireyim. Bak Rab Matta 25'te şöyle diyor. Ve kilise dünyaya hizmet demek sadece Hristiyanlara değil, bizden olmayanlara, bu kilisenin görevidir. Ve Rab İsa bir gün öğrencilerini topladı ve onlara şöyle dedi. Okuyayım İncil isterseniz.
0: Evet, iyi.
1: Dedi ki aç idim, bana yiyecek verdiniz. Yani özetleyeyim, okumayayım. Susamıştım, bana su verdiniz. Zindandaydım, beni ziyaret ettiniz. Hastaydım, bana geldiniz. Ve doğru kişiler dediler ki, ya Rab, ne zaman seni gördük böyle, ne zaman seni gördük, ne zaman seni aç gördük, yedik. Dedi ki şu kardeşlerimden birine yapmışsanız bana yapmış oldunuz demektir. Ama o diğerlerine dedi ki Rab dedi ki benden uzaklaşın ey fesat işleyenler dedi, tamam mı? Dedi ki çünkü ben aç idim, acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Onlar soracaklar ki, ya Rab seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Ve Rab'in sözü çok önemlidir. Bak bu söz bize de diyor ki, o vakit onlara da şöyle karşılık verdi. Madem ki, çok, evet değil mi? bu kardeşlerimde biri için bunu yapmadıysanız benim için de yapmadınız. Bütün soru budur. Kilise dünyaya, kilise komşularına yardım etmek zorundadır. Ve bu Rabbin isteğidir. Merhamet yüreğidir.
0: Evet. Aslında bugün tabii ki 7 kiliseden bahsettik ve görüyoruz ki bugünkü konuştuğumuz konulardan da Hristiyanlık gerçekten Anadolu'dan doğmuştur. Farklı bir yerden gelmiş değil, aslında buradan doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık için Anadolu toprakları çok önemlidir. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür edeyim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Esenlik olsun her birinize.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimize. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam. Evet, bir ahiret, sonsuz yaşam, ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih, gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda Eski Antlaşma'da, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırılığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal, evet, kitabın tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
0: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinleri okuyan

0: olmuştu. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. Yani iman ediyorsa bir kişi, hı hı, nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani bu yiyecek ve ekmeklerle, gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
1: Evet,
0: yani
1: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak istiyorlar.
0: Yani bir şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
1: Evet.
0: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz, ederseniz,
1: evet,
0: yani evet, siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
1: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
0: Evet, tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette, yani bedenimi yiyip kanımı içen de, yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli, hı hı, budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde, yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde, uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
1: Evet,
0: ama bizim ilahiyatımızda, Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
1: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
0: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor. Ve şöyle diyor, bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi, İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor.
1: Evet.
0: Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi, bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür.
1: Evet.
0: Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
1: Evet, yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında, çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz. O
0: evet,
1: da

0: adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih ve bu bizim için çok önemli. Çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda. Çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
1: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Pavlus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Ve demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü. Ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm orada. Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahların için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
0: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük. Birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranata. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım. Çünkü yani orada ne oldu? Belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı? Hangi durumda ve şartta? Ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarının 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani İnsan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok
0: evet.
1: uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16.33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu kutsal ruh evet. aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani
1: evet.
0: o halk o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır.
0: Evet.
1: Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse,
0: evet,
1: İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim aslında.
0: Buyurun.
1: Yine bu sözleri söyledikten sonra... birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa, iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler, artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere, siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim, sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim, Mısır'dan çıkışa baktığımda o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi, birçok cini kovdu, ölüyü diriltti, birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanım var iman. Umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet, ve yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Hani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insan ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiel 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı. Belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani evet. Az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin? Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi. Hı
0: hı. Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani hı hı. bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Aynen. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerde içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.